Hürmetli radio dinleyiciler, Yarqın isim sayfamızda 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emekçi Lau Huimin bilen tanışımız. Şinjan Çigradın kırış çıkış Çigra Müdafiye Teşhiriş Başpunkti Hongshanzui Çigradın kırış çıkış Çigra Müdafiye Teşhiriş Punktinin 2. derecelik sakçı başlığı Lau Huimin Hınan Cengzhou'dan bulup 90'ıncı yıllarda toqılgan. 2017 yılı sakçı bulup Hongshanzui Çigra Teşhiriş Punktiga kelgen. Şu çağda o 6 ayının qahırtan soğuqını tunji qetim his qıldı. 0-dan 40 Selsiy gradusluq temperaturda sırtqı bir çıqıp kirse qaş kirpiklerge muz tutup ketetti. Bu jayning muhitiga tezden moslashish uchun u doim o'ziga dars to'liqladi. Boshqalar 5 km yugursa, u 7 km yugurdi. Kashda chiroq o'chgandan keyin boshqalar aram olsa, u yotqonga kirib olib, kasbiy nazariya kitoblarini ko'rdi. Ish o'rni olmishib Siyasi xizmat bilan shug'ullangandan keyin Lau Huimin kasb bilan tezdan tanishib chiqish uchun boshdan boshlab o'rgandi. Kun bo'yi bosh chekirib ishlash davomida Lau Huimin xizmatdagi zarur bilimlarni egalladi. Hongshanzui Chigra tekshirish punktining arxiv materiallarining ko'pincha uning yurak qini singdi. Siyasi xizmat chigish murakkab. Port bexatarligi birinchi sepida kurash qilmagan, ejivitish eng oldingi sepida mulozamat qilmagan, kishini cho'chitadigan xatarlik paytga uchirmagan. Shundaqla jahonni larsiga soladigan qahramonlik ish izlari bo'lmasa-mu, lekin oddiy ish o'rinda Lau Huimin yanada bütün punktiki kadr saqçılarga bütün küçü bilen mulazmet qilib, ünerven royi arqılıq yeni davir siyasi xizmet bilen şoğullandıgan ayal saqçılarının özgeçi salapidini namayen qilmaqda. Uzaq mezgil Jongo-Mongoliya çigrasiriki igiz taq tik çoqqıladı turup, şehar ve kaynaq durmuştan kirak duruş, xalıq saqçılarga nisbeten cismani ve royi cahitiki çoğun sınaq. Lau Huimin özünü köpçülüklerin hizmetkarı edip bilip, hizmettaşlarının maaş özgürüşü, demilişini tasdıklı diş, hizmet görsetkenlerini mukapatlaşını tasdıklaşkı yollaşkı tarlıq türlü hizmetlerini inçke yakşı işledi. Sakçılarına köyünüş, sakçılarına illiklik yetkizüş tedbirlerde yığınlık yaratıp, köpçülüklerin gəm endisini bütün küçü bilen tügütüp, xalaq sakçılarının xatırcam duruş, xatırcam buluş, xatırcam işlişirki çoğun arqı səbni müstəkkəmlədi. Yeni sakçılarının tezden iş ornığı özlüşüp, Hongshanzui Çigra Teşhiriş Punktida xatırcam turışıqı yardan beriş üçün Lau Huimin onlarının şəxsi əhvali və turmuş ehtiyacını dağınlıq igiləb və onunla köngül bülüb, hər bir adamın kəsbi arqı görünüşü və xarakter alaylıqı asasən bir kəsbi tayançını yetəkçi oxutqıçılıq qısəbləb, qol-mu-qol ügütüş, noxtudun noxtığı yetəkçilik qılış arqılıq onlarını öz xizmət orunda qatıq sınaqlarını ötələydiğən ixtidarını tavlaş, ciddi, qiyin vəzifələrdə iğir yükni zimmigi alanaydıgan buluş imkaniyetiga iyi qildi. Lau Huiminnin köngül qoyup yetekleşirə 2021-ci ili saqçı bolgan Shi Jianwei Night Tesla idarının təşviqa tayansıqa ayınlıp, yesiq və kamera arqılıq çigra təşviriş xalıq saqçıları mülasımıtının içvitilişi və tərəqi qıldırış xizmetini ammaqı yetkizdi. O mundaq dedi. Xizmetke kirishdan ilgiri xizmet reytimiga yetişelmay qilishdan ansirgan edim. Huimin ochamning atroflik hamkorlik qilishi bilan oila illiqligini his qildim. Lau Huiminning xizmet istilida partiya ishlari xizmetini o'zligidan o'g'inish qilin xotirasi yil bo'yi uningga hamra. Partiya ishlari xizmeti jihatida u Shinjong chegara tashrish bosh punktining partiya qurilishi idora

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat götüren grup bilen bugünkü işlerinizle atlanğaysınız. Sabrınızla könüllük bir hatarı olsun, könlünüzle ehmiyetlik ve mənlik olsun. Texmi köp məzmunlarını anlamakçı olsanız, Slow Shooting app'sini düşürülüp anlayısınız. Mən riyasetçi Taniyar Mahmud, növetçi muharir Murat Qopur.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşamısılar. Ertigenlik haberler programımızına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 22. günü, Cuma. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 6. günü.
1: Aval, bu gidimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
0: Yeni devirdeki Şincan kadrları dershanesi da doğru siyasi netice karşısında turguzluş ve emelde körüstüş meksus temalı konsültasyel lig siyasi ötküzüldü. Çin Şavcan Erkin Tuniyaz katnaştı.
1: Merkez İkologiya Mohit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 13. Türküm'de amma paşkılgan 66 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişi kitapşırdı.
0: Abdonum rayonunun 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı iliş yürüyüşlük baş demilik akbarat ilan kılış yığınının 2. meydanı ötküzülüp, Xotev vilayetinin 15. 5 yıl mezgilideki terakiyat yerik planı tonuşturuldu.
1: Mehir muhabbeti bilen Tianşan'ı illetip, Şincan'ı yardan beriş iznaları mahsus sahibimizde, Cavcan ülkesi Xucu şehri Şincan'a kesip cahitli yardan berip, Kelpin nahiyasının xas bakmıcılığının yukur sübətlik tərəqiyatı törtkü boldu mavzuluk xəbərini anlattımız.
0: Abdonum rayonunun 2026 yıllık yeni yaç iş kuruluşuş boyunca mahsus meydan xadım teklif kılış faaliyeti ötküzülüp, Yeni yaçı iş kuruluşu şalıtı, amavi iş kurulaştırış mülazımdı məksus tür paletiye tuncu gıdım umumi yüzlük kırık üzüldü.
1: Şincan'daki karxana işçi hizmetçilerinin pensiyaya çıkış işlerini əqli iqtidarlıq təşürüş iqtidari işki kırıştırıldı. Suğurduğu katnaşkan işçi hizmetçiler keç gündüz öz aldığı iltimas kılıp becerileydi. Əmdi xəbərle anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunluğu öğrenip ve zıtçılaştırıp, Abdonum rayonunda öğreniş terbiyesinin çoğunluğu fıhtılınışı türtükü buluş için Abdonum rayon tönügün. Yeni devirdeki Şincan kadrları dershanesinde doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emelde körüstüşünü çördüp, meksus temalı konsültasyon lig siyasi ötküzüp, bütün Abdonum rayonundaki her derecelik partiyelik rehberi kadrlarını, övgünüş terbiyesini teximu yukarı ölçem, teximu katık talep, teximu emeli tedbir arkalı kanat yedirip, halk için siyasi netice yaratış, emeli işlep siyasi netice yaratışta çıntırıp, tırışıp emeliyetinin, halk tarihinin sınıqıdan ötəleydiğen əməli netici yartışkı yetekledi. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujesi Çin Şaucan, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujesi Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Abdonum rayonluq halıq kurultu daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, Abdonum rayonluq siyasi kengişinin reisi Nurlan Əbil Məcin, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujesi Bintan'nın cınviyi Xıcın Yov konsultasiya leksiyasiye katnaştı. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Hüccet Materyal Tatqiqat Orni 1. Tatqiqat Bölümünün müdiri Wang Yuqiang təklifki binaen məxsus temada konsultasiya qilib, toğra siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyasına kanat yaydırışının muhimliği ve təxirsizlikini çoğur tonuş, başşuji Xi Jinping'nin toğru siyasi netice karşın

0: ve kafaletlendirip milletle ittifaklık terakkiyatını ilgir sürüş, sosyalistik zaman yerleşken Şincan kuruşka akıl paraset ve küş koşuş gerek. Memtimin Kadir yığınğı riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız muhbiri Leyan haber kıladı. Abdonum rayonunun 15. 5 yıllık yakşı başlaş, kademli yakşı iliş, yürüşlük, başdeyimlik, akbarat ilan kılış yığınının 2. meydani tünögün çüştün burun Ürümçü'de ötközülüp, Xoten Vulayet'nin 15. 5 yıl mezgiledeki terakiyat yerik planı ve noktalık nişan vazifeleri tonuşturuldu. Xoten Vulayeti bu yıl kirgenin buyan başlanıştıla atakı ötüş, kadem iyileştıla el kılgış can kılış kıyabıdı bilen ıksatının yürüyüşte tuncu pesilde işini yakışı başlaştığını işgal şürüşkü törtkü boldı. Xoten Vulayetlik Partiya Komitetinin muhabın şucisi, memuri mehkiminin valisi Mahmut Ömercan mundaq dedi. Birinci ayının üçüncü ayıca vilayetimizin işlep çıkarış omumu kımmeti bultırkı şu mezgildekiden 8.10.9% köp oldu. Birinci ayının törtüncü ayıca külemden yukarı sanatının koşulumu kımmeti 110%. Adetki amavi kamçut kırmı 12.20%. Sodiger çakırıp meblağ celip kılışta nekleşken meblağ 10%. Normadan yukarı cemiyet istimal buyumlarının partisi etliş omumi somisi 4% eşip, türlü görsat güçleri omum gözlük yakşılınıp, mülçerdikiden yukarı buldu. 14. 5 yıl mezgilede Xoten Vulayeti namıratlıktan kutulduruş ötkilik ucum kılış neticilerini sicil müstehkemleyip kengaytip, yezi kentlerini güllendirişini omum gözlük algı silcetti. Mahmut Ömercan mundaq dedi. 15. 5 yıl mezgili, ötküncü mezgil ahırlaştıkan dengin, dayınlaşkan yar yölek buluşku ötüdüğün yen baskış. Xoten Vulayetimiz, dayınlaşkan yar yölek buluş hizmetini çin kalip, çin yesiyat, bütün küşbilen sicil yakşı işlep, kaydı namratlaşıp getiş, namratlaşıp getişinin hakiki alını ilip, işki tarakiyat hareketlendirgüş küçünü küçeytimiz. Tereqi kılış arzusu ve şaraiti ba yar yölek buluş obyektlerinin terikçilik, bakmıcılık, çöl bayabın əsləlik yez iyiliki, oylu aram iyilikini tereqi kıldırışıgı ilham berip, yez iyilik məsullatlarını ençki pişiklaş kəspini küçeytimiz. Toqumıcılık, kemkecek, üçüncü kəsp, əm yen kəsp altı qatarlıqlardaki işqorlaşış yoşurun küçünü qezip, Ammini sırkı çıkıp işleşki itekleb, emgek iktidar ba ammının işgorlişi, kırımı boluşuğa hakiki kapalatlı kılımız. Xoten Vulayeti yakınki yıllardım yan mağarıp, davalaş, işgorlaştırış katarlı xalık durmuşu sağızcıgı sicil küçeb. Sicil türde maliye mablağının 70%'nin köprakini xalık durmuşu sağızcıgı işletip, her millet ammısını tarakiyat payızdın toluq bəhirlendirdi. Xoten Vulayetlik Partiya Komitetinin əsası Memuri Mehkiminin daimi muavin valisi Canxuy mındaq dedi. Şehir bazarlardaki mektəblərinin sığımını kengaytip, oxuş oranını köpəyitişini küçəytip, bir türküm işgə aldıdiki əlausübətlik otur başlanğış mektəblərini yaxşı başqurduq. Əlausübətlik mağarıb baylıqı və ilqar mağarıb ideyasını kırgızıb, paytaxt sifən daş özü qarmıqıdiki Xoten toluq otur mektəbi kuruluşunu küçəytiduq. Şincan Xoten Şöyüyeni, Şincan Sanayi Şöyüyenini kolla salmıqını dağımlıq soraytıp, texmo köp okuğuşlarını Xoten kilip okuş, yıldız tartışkı cəlip kıldıq.
0: Emdi, mehri muhabbet bilen Tiyanşan'ı illetip, Şincan'ı yardım veriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Şincan'ı nişanlık yardım veriş, devlet stratejisi, şundakla Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını işgaşırıştaki muhim tedbir. Şincan'ı yardım yerbatkan ülke şehirlerinin her taraflı yardım verişi, Şincan tuprakını künseri yeni tüske kirgüzüp, Tiyanşan'ın canıp şimalının terakiyatını, teyhimu tizletişke, halip durmuşunu teyhimu hararetki iyi kılışka, vahit duygusunu teyhimu küçeytişki türtükü boldu. Stansımız bugündün başlap mehir muhabbet bilen Tiyanşan'ı illetip, Şincan'ı yardım veriş iznaları məxsus sayıbısı içip, dikkatini Şincan'ı yardım veriş hizmetinin yeni neticilerini merkezleştirip, Şincan'ı yardım veriyatkan ülke şehirlerinin Şincan'daki caylar bilen kol tutuşup, ortak kuruş, terakiyatını ortak ilgir sürüşkü dair kaliplerini illetidigan hikayelerini bayan kılıdı.
1: Aqsu viloyatining Kelpin nohiyasida Jojang o'lkasi Xojou shahrining Shinjongga yordam berish qo'mondonlik shtabi mavqeini shu joyning boylik afzalligiga qo'yib, siyosat jihatdan yo'lash, fan texnik orqali kuch qo'shish, andizda yillik yordish qatorliq jihatlarda to'ga Qari qo'y qatorliq chorvachilik kasbining taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'lib, dehqon chorvachilarni kirimini muqim sijil ko'paytirishga yetakladi. Guangdong, Shangang, Omin cho'ng qo'ltiq rayonining yang mahsulotlar bozorida kelpin nohiyasining kelpin qari qo'y go'shti yumshoq, puroqsiz, rangi suzuk bo'lishdek aloyidligi bilan kishilarning yoqtirishiga erishdi. Shinjang Xoki Jilan dehqonchilik chorvachilik fan texniki cheklik shirkatining bosh mudiri Yang Huan bu yil o'zlarining Guangdongdagi bir sovuq zanjirlik shirkat bilan 1,800,000 yuanlik zakaz imzolaganligini tanishtirib bundoq dedi. Kelpin qari qo'y qo'zlarini umumyuzlik kengaytiryapmiz. Kelpindagi dehqon chorvachilarga qo'y boqmichiligini qo'lma-qo'l o'rgatib, qari qo'y qo'zlarini kelpinning o'rtaq besh qo'yiga aylantiramiz. Shenjang Xoki Jilan dehqonchilik chorvachilik fan texniki cheklik shirkati Xojou shahri Shinjongga yordam berishda nuqtliq kirgizgan korxona bo'lishi bilan Jojangning Shinjongga yordam berish fan texniki xos vakili Jojang dehqonchilik o'rmonchilik tashkilotining mutaxassislari bilan 2 yil vaqt sarf qilib qorqo'y naslini yaxshilashni tamomladi. Shuning bilan birga qo'noqning shaxshumisi qatorli qo'shimcha mahsulotlardan foydalanib, dalliq yamqashaklarni tadqiq qilib yordib, yamqashak tan narxini 50%ga yaqin tubanlatdi. Navbatda shirkatda beqilayotgan qo'y 27 mingga yetib, dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash andisi Kelpin nohiyasidagi 17 yezikent 345 oylik kent aholisini qoplab, 2025 yili dehqon chorvachilarga 5 million 500 ming yuandan ortiq universal foyda yetkazdi. Kelpin nohiyasi Ajal bozori Tura kentidagi baxmichi Arshidin Ahmad mundoq dedi. Hozir korxona bizga qo'yni qandoq beqishni o'rgatyapti. Shirkat yana bevosita naqd pul bilan qo'yni sotib oladi. Bu yil bir necha turkum qo'y boqmoqchi bo'lyapman. Qor qo'ydan boshqa to'yg'ichilik kasbimi Xojou shahrining Shinjongga yordam berishdagi nuqtliq yo'lashtiri. Kelpin nohiyasida beqilayotgan to'yga 60 mingdan oshgan bo'lib, yilga 7700 tonnadan ortiq to'yg'i suti ishlab chiqariladi. Xojou shahrining Shinjongga yordam berish qo'mondonlik shtabining maslashtirishi bilan shu joydagilar 9 turlik yo'l siyosatini o'tirg'i chiqarib, to'yg'ichilikni ko'lamlashtirib taraqqiy qildirishga turtki bo'ldi. Boshlamchi korxona Shinto sutchiligi cheklik shirkati Jojang Zhongyi tibobati to'g'rigarligi doshosi bilan to'yg'ichilik tadqiqot o'rnini o'rtaq qurib, fan tadqiqot o'tkazilib hujum qilish va natijalarni aylantirishni qanot yaydirib, 2025 yili setsomizni 40%ga yaqin ko'paytdi. Kelpin nohiyalik partiya komitetining muavin shujisi Xojou shahrining Shinjongga yordam berish qo'mondonlik shtabi partiya komitetining shujisi bosh qo'mondon Lu Ji kelpinning to'yg'ichilik kasbida boqmichilik, pishiqlash, tadqiq qilib yoritish, setishdan iborat butun kasb zanjiri o'rinlashtirmasining shakllanganligi Shu joyda tadqiq qilib yoritilgan 20 xil to'yg'i mahsulotining universal qimmatining 2 milliard yuandan oshganligini tanishtirib mundoq dedi. To'yg'i boqmichilik kooperatividan 6-ni, o'lchamlashgan boqmichilik bozasidan 8-ni qurib, 2000 oylikdan ortiq chorvachining kasb zanjiridagi ish taqsimotiga qatnashishi turtki bo'lib, oylarning yillik o'rtacha kirimini 20 ming yuandan oshirdik. 15-5 yil mazgilida tur mablag'i orqali yordam berish yo'la solmiqini sijil zo'raytib, kelpin nohiyasining to'yg'ichilik kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lamiz.
0: Stansımız muhbiri Leyman xəbər qıldı. Avtonom rayonunun 2026-yıllıq yeni yaçış qurulışış boyunca məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti tönügün çüştüm burun Ürümçi şəhərdə ötküzüldü. Bu, Avtonom rayonunun yeni yaça iş qurulışış halıtını amövi iş qurulaşdırış mülazımıtı məxsus tür fəaliyyətiyə tuncuq etim umum yüzlük kirikizçi. Xadım təklif qılış fəaliyyətini Avtonom rayonluq Adem Küçü Baylıq və İctimai Kapalət Nazarəti məsul bolub ötküzdü. Fəaliyyətdə 158 karxana topulunub, 8390 iş orunu bilən təminləb, 2300-dən artıq xizmət izdigücünü nəx meydanda qatnışıqı cəlib qıldı.
2: Нақ мейданда

0: 814 адам кытым ишке орулушуш мудаа намыс асылы кылынды. Нах мейданды яна ишлемчилер билан тез келишим имзалаш махсус районы, анала жаллык ишке орулушуш махсус районы, өйжай мулазымды карханалары таклиф кылыш махсус районы катарлыкла махсус тесис кылынды. Hemde tor bulut supsta teklif kılış ve bivasti körüstüp iş kurulışkı yitekleş mas kademde elip verildi. Şincan, Şincu'nun tok setiş mulazime çeklik şirketi. Adem Küçübaylık bölümünün mesulü Çin Xiaomin mundak dedi. Şirketimizden itiraf kılınış derecesi bir kadar yukarı. İş orna tokusta mesliyat soraydı gallamı nait köp oldu. Hazır tızımlat galla 20 netçiki yetti. Bunun dinkin doğru sırtıdaki bu hıl halim teklif kılış faaliyetine aktif katnışıp şirketimizde teyhimi köp tallaş imkaniyeti iyi kılımız. Hizmet istedikçe yan efendi mundak dedi. Bugün çıtın burun elektronluk maşini içtini tenşeş yana setiş cihetki iş oranı doğrusu da mesleğe sordum. Elektro kuruluş maşinilerini avtomatlaştırış kesmini ügendim. İş oranına çıkanda tez ögünüş için öz kesimimi maskeledigen hizmet tapkın ba. Bu kitimki mahsus meydan hadım teklif kılış faaliyeti 5. ayının ahırgıç devamlaşıp, Şincan'daki erkaysı vilayet, oblast, erkaysı rayon, nahiyelerde mas kademde kanat yaydırılıdı. Ürümçi şerlik amavi iş kurulaştırış mulazmet merkezi Adem Küçübaylıkı Bazar Bölümünün başlığı Dong Hu mundak dedi. Keyingi qadamda ish qurilishini muqimlashtirish, mulozimat jihatida illiqlik yetkazish, huquq manfaatga kafolatlik qilish jihatida sijil kuchayib, yangi yoch ish qurilishganlar to'pining muqim ishga o'rinlashishi, puxta ishlashiga kafolatlik qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. Shinjang korxona ishchi xizmatchilarining pensiyaga chiqish kasbini aqliy iqtidorlik tekshirib bejirish iqtidori tunugun Şincan rəqəmlik adam küçü baylıqı və ictimai kapalat bir gəvidləşkən uçur supsta rəsmi işqi kırışdırıldı. Yəndən işqi kırışdırılgən pensiyayı çıxış kəsbini əxli iqtidarlıq beceriş mülazimədədə keç gündüz yüz görüşmək beceriş işqa şurulub, amma öyünün çıxmayla kəsbini beceriş imkaniyyətdəgi iyi qılındı. Sug'urtaga qatnashgan o'rin yoki shaxslar faqat muddatdan 3 oy burun pensiyaga chiqish materiallarini oldin tekshirish mulozimati bo'ligida shaxsiy sug'urtaga qatnashish uchurini bekitish, yashangan kutinish sug'urta munosabati bo'yicha to'plash, haq topshirish yil chekini bekitish qatorliq ishlarni tamomlay oladi. Hamda rasmiy pensiyaga chiqishni iltimos qilganda Shinjang raqamlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat birga birlashgan uchur supsi yoki Shinjang aql odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat undidor appsda to'g'ri topshirsa, sistemada bu kasb 10 sekund ichida avtomatik tekshirilib, shu hamon bejiriladi. Abdulim Rayonluq Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Nazardı, Yaşanğanı Kütünüş Suğurtu Başkarmısının Başkı Ma Yong Ping mündaq dedi. Karxana işçi xizmetçilerinin pensiyaya çıkış kəsbini əxli iqtidarlıq təkşürüb beceriş iqtidarının işqi kırıştırılışı ən-ənvi kəsblərinin rayon vaqt çəklimizi uçuruşunu buzup taşladı. Sug'urta qatnashgan ishchi xizmatchilar mamlakatning har qanday joyida kech kunduz o'z oldiga iltimos qilib bejirsa bo'ladi. Bununda pensiyaga chiqish ishini bejirishdagi mulozimat sifati unumini yanımı östürgeli bo'ladi. Abdunum rayonluq odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati ilgari pensiyaga chiqish ishlarini oldin tekshirish mexanizmi o'rnatib, turalg'u va shahar yezi qurilishi, davolanish kapolati qatorliq tarmoqlar bilan bo'lgan moslashish, birlashib harakatlanish va soliq ma'lumotlarining o'rtaq baholanishini kuchaytirgan edi. Ma Yongping mundaq dedi. İlgiri pensiyaga chiqish ishlarini oldin tekshirish mexanizmi o'rnatib, passiv mulozimat qilishni tashabbuskorlik bilan mulozimat qilishga o'zgartirib, sug'urta qatnashgan ishchi xizmatchilarning ilgirki pensiyaga chiqish kasbini bejirganda ko'rilgan to'siq nuqtalarni muddatdan burun ravonlashtirishga yordam berib, pensiyaga chiqish ishini bejirish islohotini amaliyalashtirib, aslidagi 38 xizmat kunida bejirish vaqtini bir xizmat kuniga qisqartgan edi. Yana bejirish materialini əslidagi 10 parça material topshirishdan topshirmaslikka o'zgartirishni amalga oshirgan edik.
0: Stansimiz muxbiri Jang Yeng xabar qildi. Avtonom rayonining 3-navbatlik Anar Guli ayollar yangilik yaratish, egrik tiklash musobaqasi Төнөйгүн үрүмчүдө аяклашты.

0: Şincan'ın her kayıs şeylerden gelgen zamanı bir yezigliki, gayri maddi medeniyet mirasları medeniyet icadiyeti, bulut icadiyetideki rakamlaştırış ve akli iktidarlaştırıştan ibaret. Şu çoğun sahanı öz içine algan 29 münevver iyilik tikleştiri bir sahnede namayen kılındı. Bu kitimki müsabıkını Abdonim rayonluk ayarlar birleşmesi, pen tekniki nazareti, adem küçü baylıkı ve icdimai kapalet nazareti, yezigliki yezi nazareti, medeniyet ve sayahat nazareti, pen tekniki cemiyeti bilen birlikte mesul bulup ötközdi. 5. ayının 19. günden 21. günü geçe, Şincan yumuşak materyal bakçısında el kılgıç müsabıkı ötküzülüp, ahırda 1. derecelik mukafatın 3'ü, 2. derecelik mukafatın 6'sı, 3. derecelik mukafatın 9'ı, münevver mukafatın 11'ı, hem de münevver teşkilleş mukafatının 3'ü bahalar çıkıldı. Şincan Koca Medeniyet Penteknik Çektik Şirketi'nin müsabıkı katlaştırılan türü, Koca Tamğısı, Danlık marka arkalık yetekleş, zarangza arkalık kentini güllendiriş, ortak beş planı, zamanevi yezigilik müsabıksına ikinci derecelik mukafatkı yerişti. Şirketin baş direktörü Hulin, bu yıl Lopnayasının Çarbağ, Bazırdaki dehkallar bilen 2500 milyarda zarangzı teriş hemkarlık kiyelişimi imzalıqalıqı. Bunun da 500'dün artıq dehkan ailesinin kırımını mokum aşırışıqı türtüki bolğılı boludıqalıqın tonuşturup mındak dedi. Bu kıdımkı müsabıkıdın kiyen, yezi kentlerini ortak beytiş planına nispeten işen kit olduk. 2027 yılı bir katlaşını şıkaşırışını, yana teyhimi köp ayal qerindaşlarının biz bilen birlikte yenilik yartış, iyilik tikileş koşunluğu koşuluşunu ümit kılımız. Abdonim rayonunun anar gülü, ayallar yenilik yartış, iyilik tikileş müsabıkısı. Bu da 3 nöbet ötküzülüp, Şincan'daki ayallarının iyilik tikileşiki kuvvet koşuş, yenilik yartış türlerini yetildirişteki muhim süpüge aylandı. Abdonim rayonluk ayallar birleşmesi partiya grupsının azası, muavun reis Zora Kasın mındak dedi. Şincan'daki er millet ayal ilgilik tikli güçlerinin batırlık bilen başlamçılardın bulup tekniki de ötkeli gocam kılış, endizide yenilik yartış, marki yartış cahete üzüleksiz bözsüz şahaslı kılıp, yenilik yartış neticilerini hakik türde real işlep çıkırış küçüge aylandırışını ümit kılımız. Yine cemiyet mesuliyetini unutmayı, tekimi köp ağaç sınılını işgı uğurluşup kırmını köpeytiş. Hararetlik, mihri muhabbetlik, mesuliyetçan iyilik tikli güçlerden buluşku yetekleyimiz.
1: Emdi, medeniyet yadıkarlıkları işledeki Cunha milleti ortak gevzisi sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Van Şuan haber kıladı. Tianşan'ın şikirsizdeki Bayna Yesin'in Boz 40 yılı iğizide Şarkı Xan Sulalısı devreki tebe bir kıya taş oymisi Xeyyinşen teği kıyasıda tiklengen. Taş oymada aran yüz netçi xatlı saklangan bulup, Xan Sulalısı devirdeki merkezi hakimiyetlerinin Gərbi yurtunu başkuru qallıqının əməli dəlil ispatı. Uysun qadimi yolunun tağ eğizidgi pola cahazlıq müdafiye lapsi bu nın yıllık taş oymalarını qoğdap durdu. Şamalda kıya taşları yelpünüp durduğan bulup, alıçbar xatlar ufbrab, bugünkü gündü pəqət Pingu Katarlık Xatınla Pärk Etkili Bolunu. Baynahilik Mədəniyet Tentarbiye, Radio Televiziya ve Sayahat İdarisi Mədəniyet Yadıkarlıqları Muzi Şıqansı Modiri Tursuncan Musa ındaq dedi. Bu taş oyma, miladi 158-li Küsen Solqol Sanğun Liu Pingu, Çin Bəgligidin gelgen Mın Boşan, Dixo Bin Katarlıqlar bu yerde Çigran Qoğduğandı yazıgan Daldınlı Şipanı, Yani bu Karavul Hanımı bar. Bu caydaki kovuk şipanı, Canobi, Şimali Şincan'ın berişkiliş yolunu saklap, Tura arkalı kalanı muhabzat kılgan. Bu kovuk şehir eğzi yol boyuğu caylaşkan bulup, Çigra rayon müdafiyesinin bir halkısını şekillendirgen. Bu kıya oymisi Şincan'daki devri en baldur, yılnamısı en inik, Xan Sulalısı devirdeki taş oyma. Şundakla kınmetlik serdicin sipili mirası. Şincan Arkeologiya Tadqiqat Orunun Tadqiqatçısı Koşin Jun ahval tonuşturup mındaq dedi. Tarihi materiallarda Şarkı Xan Sulalısının otura ahırkı mezgillerdeki Gərbi yurtunu idar kılış xatirisi bir qadar ixcham xatirlengen. Liu Pingu'nun kovuqni idar kılgan mezgilde Şipanıdaki taş oyumlarını

0: Anul, چی دوال لو یولا دم باشلا سل کپ دیا افسرن تور تاکسی یوسف جان هم اتوب.
1: بایی جون نو اول دی خاله یاخشی بیگن دب ما ایسا جان بایی کی تو اتکان ترپاش بایی جون اخش مام ده.
0: سایفو احوال ها سایفو گانچا. سایو لی خاله خیلی کاری دن نو خونشنگ ابتما بولا براز کپ کنده اید. اندن کاشکاری یول خبری ما اشکینج دکتر خان نیکی اول دن یهان شیعه مانگا یونلیش دم باشلا کپ دیا افسرن ایفلان هم اتوب. اندن مختار جان نم چور باگان.
1: تا باشان گوش برین سنیپ، اشکین سنیپ کمانگان دکل گکل دی جمه شوند دا جالق ماکول بود. امدا اون امدا سه جمه یسلی ده.
0: شیبای خان قارما یول چی شیعه گذن باشلاب تا بازار یونش که ماشالله این تان جک که ان تختاب میانب تختاب میانب تختاب میانب اشتا قلب تپ نیاز. اپندم فچرتا فچار تور تاکسی نیاز. Evet bu. Kaç kadar yol kavru versem? 20. İslam'dan 20. Ya 20. başlangıç mektepten ki aldı ki yolla da azırak tosluş var ki ya diye uçuyorsun. Evet bu çigol.
1: Karap tutsam 20. İslam'da okumak istediniz
0: he? He. Kaç kadar mı şu 9 dakika 5 çakırım körü gider. Lıhlı maşın bas hel tosluş var diye uçuyorsun. 618 evet bu. Yıkada da okuyan bozsunuz. İkimiz savaqdaş bulat tükkemiz. Sizin savaqdaşım da kuşal. Savaqdaşım da hatta kuşal yüremeysiz. Siz.
1: Rayla. Hı.
0: Sizni qatti qushal yugil qo'ymaydi.
1: Ikkadashi o'qib tikanda Rayla. Da yaxshi. Qushal yugil qo'ymaydi, men atrofimdagilar xil xoshallik ata qilim jum, men sizga shunchalik deb qo'y.
0: Va zirla xil o'xshabdi ha.
1: Zirmamishlarmi?
0: Zirma, zirma, 32 ma zira.
1: U kunda uzun bo'ldi o'tavat qili zirna, tek o'tab bo'lmabdi da.
0: O'tabdi, qanday bir tal o'tamsa buni.
1: Orsidiki nima zirna o'tirdiki?
0: Kevas.
1: Ziri bilan kevasni shuni aralashtirib
0: tiyasi. Aralashtirib teridi.
1: Undan buludi dema?
0: Ha, ma zirni ikki usul oldi emasmi?
1: Ikki qatim. Ikki qatim terimda?
0: Ha, shu 6-oyning ko'tirlari o'tirdilar, ma zirlarni yulib qiqib oldi, qog'inam kevasga qoladi qarang
1: bunga. Bun buludi ke.
0: Birli teridi, oldi bilan zirni teridi, undan kevas teridi, shu ustul.
1: Dostun can tarıktışkan bu şur yollaptı. Beycan yolu mu ravanken bugün tümör yol idarisinde ötnüm koşulun yadı yollar ravanken de bu şur verip duyucu. Ama Şenhua Canobi yolu yollar ravanken deydi aldıraş. Rahmet ha?
0: Tanrı düşüke Yusuf Can.
2: O şurda Roşan Gül yolu kayırı mağı şarkaylanma yüzünce köresini ötüp. Ve bak siz mesela bir türden tosup katıcı ama yollar. Roşan Gül iyi kadar ok tutayken basın zıkanım da ağlayamayı tavzını alsın.
0: Açta.
1: Da disin zikada da okalla Açık geldi cuma.
0: Yok, hem de ula yakşı.
1: Ya ben üzerim kalmayayım ya onu ya, işte ula köylük geldi.
0: Ula köylük hemen sizin bilirdi ula.
1: Hem 5 yıl okup zukamdım da havalı yanmaydıdan okusam bulmaydı değil mi de?
0: Onda matematik ilişki kağı adam iyi kadar okumda.
1: Matematik ilişki kağı adam de.
0: Beycin canlı o yıllar
1: havan ki. Ola yapma gel cuma işin kalı dikey rast iş kağı okşaydı de.
0: İşki yerim ağam ben de koyam da. Beycin canlı o yıllar havan ki adı gavçörün çek de evet. Xotanda hava tutuq degan uchurni tirishchan avatibdi.
1: Shenhua Janubiy yo'l yo'llar ravonkan degan uchurni oldirish avatibdi. Rahmat sizga juma.
0: Shenhua Janubiy yo'llar degan deb bo'ldi. Muhammad Bekning ovozi uchur va
2: qandaydir. Bir yetib yo'l xavri. Qo'shimcha yaxshimi, shangim yaxshimi?
0: Yaxshi.
2: Ma'lumot yo'llari yo'llar ravonkan asosan, ma sizga
0: ko'rsatibdi.
1: Ma'qul bo'ldi. Şunun ola ya yıldırın abdumobilla köpleyken tosulup kılış yok diye uçuruna öz al efendim evet. Doğa ablamitna uçuru karsak yankı yıldın çidaven canobi yıl tırap karap mağa yıldın işte maşallah köpken. Süresel asta da uçur bir yeripti rahmet de.
0: Ma kaşkadın peyzevat kışı boğan 311. devlet taşı yolu da. Maşallah köp tünü gün akşamdan başlayıp topu çan tuzan bu at kaşka. Maşallah'ın yürüs sörütte bir kadar astı bu atı da lakin tosuluş yok deydi. Çavşuayna uçururken bu. Sakladım yok. Şundak sorgum geldi. Ah orazın içkin çıksın. Ne bir tesla.
1: Hem de
0: bu da bası hakkandın. O yaman kızı kışlı var ama yedi. Yani yollarda aptıma bula köplükün tozluk kılıç yok ki. Öz alev atıp da. Ma o yankı yuli. Ma çidavan.

0: Dicendo il trucchetto.
1: Şanko mu? Bana ne sorsun?
2: Ya Üzal Efendi nasıl keyfiyat naçarda kılıdı mı? Aldı da birisi DDI'de idiğen birisi taza kapı koyan bir yeri var. Şu.
1: Şu.
2: Adamın keyfiyat naçar vakti aşında bu kalı demdi.
1: Ama Adıl soğuk demek ki hem de bunda. Ama soğuk da bunda demek ki.
2: Adıl Soğuk Sarayı'nı aldı da... Şuna olan aşında birisi minip, şunda mı açık keptik ya, şunda mı bir münç tıla gitip demdi. Karap baksak, Üzal Efendim keyfiyatın sel yakışlap mıyına? Bumuz emmine set görünüp, emmine kulukunuz muşurgan dek alınıp, o keyfiyatınız yakışı olmağın deki yakışı ediyemeyi kılıs maşinini.
1: Ben 19. yaşta mükafat girişken Molly girin Abdullah'a. Ne çıkıyorsun ki? Abdullah almıştırdığına bak. Kegen çağda bir evasınız buldu. Almıştırasınız buldu. Çok o manç gün önce almıştırdım. Bir ay yılgı çıkıyor almıştırasınız. Şimdi mı ya?
2: Bana Ferinay'ın hanı hapısı bir uçur yollaptı ki oğlumu da koygan bu sana hazır radyo anlavatı da salametliğin asırmışsa ben balısını bakmayayım ben. Keçi hiç oynanıp fakat uykum kemedi. Ayet ettiğin de doktor hanı ip çıkma salametliğin teşhürtüme balamdan.
1: Ne bu da?
2: Tabi şunu dedi ki oğlunun salametliğinin en sırap kağı akışıydı.
1: Neymiş kuatı da?
2: Doktorluğu verip teşhürünüp bak, dilse aylık erle asla unumaydı ki bağmayayım deyip şunda kıyırık adamla bak mesela doktor hanı verip teşhürü dese. Bu ağız kemmeydi kancı. Şunla unmayı yitip de o Feride Hanım. Basan bak yakışık doktor hanıga. Bu musun ben aşı balığına bakmayayım ben deyip.
1: Salametliğini gördün ve kensire kaptı.
2: Kensire kaptı.
1: Kanda kuatı da, keş vakti baldır kemey, açtak elağınlara uya buya diyor vatamda. Ya babamısı, neymiş kuatı da?
2: Sizin babanızı ensir etmeyi boğazsanız umamdı. Bir tek şürtüp salametlik o. Özünüzden o.
1: Bek simiz şu dede. Bek simiz o. Kanda sen mürketken bozsa şunu da korkulsun. Asır aydan bu kaldı mı?
2: Sen kan bizim deyip çıkıp da bek ensir hep kaldım. Sen semir o aldı deydi.
1: Ya korkulsun hemse semir o ağam bozsa. Bek sen semir gitti.
2: Yemek şimdi dikkat kılıp he.
1: Ma Ferine'ninki dadısı. Şuna mı?
2: He.
1: Ferinay da sana atam siz, siz radyo anlayıtken siz başta dedi hazır, aa apınız.
2: Bir keç uçlum apta apınız.
1: He, doktor kanı kapır teşhirtime, kombesin bu kaptı o.
2: Balığınız da bak dep. Bir, siz de ensire bir, ensire etmişsiniz umam da apınızı.
1: Siz ne, balığını bakmayayım deyip tehdit saldı sizge.
2: He, rast bakmaydı ki.
1: He, uğurluğumuz katli bulmaydı dedi.
2: Ben balısını bekleyip, uya bir yada oynayıp, yürüp, sämirip, müşündak. Hmm. Dep, sel hapa apınız.
1: Karas, balısını özü güversiniz, özü baksalam uğurla kesite.
2: Balı baksalar. Siz
1: mi kızı? Asan kendi bunun amali.
2: Şu, cikarak Japan siz özünüzü döngü ile Feriye'nin kanapısı. Şunu sämiyat etken değil mi?
1: Rahat koyup, müşündak, boğan değil mi?
2: Ebek ensirep mi ketmem bir birip teşhürtüp nimsettin.
1: Ben Ekber Guanhoy'un indisi Ahmetcan küçük Guanhoy men dep Ahmetcan burnu bilen yola gitti. Ben ona bakalım.
0: O sırada Roshan Kılma o Cucan yolu San Fangu yolu der. Ben şimdi görüp gerçek değil mi şimdi görüp?
1: Bak avaz çok. Ahmetcan avaz değil mi o? Ekber Guanhoy'un avaz da böyle kalmaz
2: he. Şunda okşay çıkırken. Ooo
1: bu okşay çıkırken avazı mı?
2: Lakin Nurgun kıyırındaşlarının küçüğü mesela avaz okşap kalıdı. Avaz tüs okşap kalıdı.
1: Okşak kaldı ya.
2: Okşak kaldı avazı.
1: Mijaz katı okşamaydı değil.
2: Mijazlar okşamadan bile avazı ras okşak kaldı lakin. O bu gek vatkan çoğunu küçük
1: o demdi ki acayip oldu
2: lakin. Çünkü daha bir bilemeye kalımız avazı. Gek vatkan avazı retta yütelgen avazı retti gendek şu.
1: Mesela bu şu. Bu da o öyle baksanız için mesela koy, kala, at değil ya mesela. Aşlanın ki. Mijazdan tatıp okşaş çüdü bu. Mesela ballarını açıyor.
2: At kalla mı?
1: O atkı, he mücazım okşaç geldi. Ay onun üçkek olsa balısım üçkek olup düşündü.
2: Ay ulanımı siz pek inçik arlaşma okumayız ulanımı inçik mücazları okşamaydı gandı.
1: Okşaydı okşaç, asasak okşaç uçudu.
2: Hı.
1: Uç hayvan atlarına atıyor mücazı.
2: Hı.
1: Sonunu da okşaç. Mesela dadısı yügürük olsa at olsa.
2: Hı.
1: Balısı mesela onısım yügürük bunda olsa balısım yügürük çıkıdı kara. Mesela tohulanım mı şu? Hı. Şunun da yakışık akılaydı kan mekanlarına başı tukumlarını çepersiniz. Ballarım açtak çıkıdı bende. O adam neymiş kundağım böyle
2: kaldı. O adam neymiş okşaydı. O asasen okşaydı. Vay atansın tatıdı.
1: Vay çıraydın başka neyse okşamaydı.
2: Yüz tatmışsın mı çoğu iş kılıp asasen bir 60-70%
1: vay ondak çoğunluğun tatkan bolsa karan. İşki bir ayal alım bilen bir er alımını toy kızıp koyup lan işkisine. O alımla diyen taz işte çıkışlar çıkamam da. Mesela bir yaman doktoru ile yeni bir yaman doktorunun toy kızıp lan boşuna olan. Danlık doktordun birini kişiler çıkarsa
2: ya ballı doktoru onda danlık çıkmagan bile nevriler aşına çıkıp bu gin degen
1: nesi
2: o yak o me o aş yak çıkam ki deymecim o çıkmaz mı ya
1: onda bombaydı o adamın hayvanatlarına buldu adamın bombaycı mı bak koy obda oyunu pekın Мен бу мәсел тоғырлы хелі ойландым бір ішкі күндек.
2: Ішкі күндек ойылдып, бұл мүшінда кесіп-есіп қарар чықырып

0: Haftada 6 gün çıkıvalıdı.
1: Andım maşıncandık en isil temizde şuur şifaliyetimiz katlaşkını sertem kırıran kaligüçü gürkhanısı. Aksudu korunu seyfu guançanda unutuk ama alıcı mı? Andım mavo nime? Abdumobil klubu faaliyetimiz katlaşkını namı kulaktan kulakı yetken pulunuzuna tecaydıgan molli girin abdulları.
0: Avlikimce aldın ki aldığımızdaki demelişte ayağlım ile narat kıbaraydı gen. Hem de işla udul kemi gidek aşağı kuşağı maytak taşıyor arkalık narat kıbaraydı gen tem de. Oylap diken tok. Çok olmuş yol bilen mansam de.
1: Toksun'un ki abdumobilleri sende on bir kuvanı beketten yeni bacımı aşağı basın bağ dedi Seyfa. Ma ürümçü o güzelliğinin ki udule aşağı dedim bizden bekettin bana da dep Mahirem uçur yollaptı bana.
0: He Mahire aşı biket işleydiken de karanda he.
1: Çançın nello koş yanlış diyorlar avanket ortaksı Ruzcan uçur ya. Abdurimcan doktor.
0: Uhaşan başıyla çıkken deydi. Rahmet rahmet cuma. Aşağı gavut yazandı ki uzun yoluk yolcular bir kitaş yadım mangdu deydi cuma şey yadım mangsız bulu diken 90 ha. Ne an kubilu yollar avan diken uçurun Esma Gülüm evet bu. O şuca et korluk kilemsiz. Bugün keşt mangmen korluğa. Kumandalar medet belgili de bu.
1: Ben bağmayım.
0: Yürüp medet bir yere gidip sizde karvayı.
1: Ben bağmayım.
0: He? O kanda barıdı baranmaydı işleydi kan.
1: İşleymez şu an bağmayım.
0: İşleymeldi demem misin? Bağmayım edip böyle baralaydı adam bağmaydı kan da kiret kılsız ki. İşleydi. İşleydi he.
1: İşlemsem bağmayım. Karvayı ağan çaldı ya basam.
0: O da da.
1: Ürümçüdün korluğa mansak. Saat neçilede mansak. Haksız vakit kaçıp gitelemez korlu. Siz yettiler ya benim asla 9 ile çok masanız buldu. Dikin bugün emez de 26. isla. İşten şu yap geç vakti. Kosmosun Ravurs bu toldu toyduru yitti hep ondaki masanız buldu. Ne kaç yaksız vakit gül görüp lan. Futu ölmeydi ki vakti o çıkıttı siz. Selam can.
2: 90 madan maşınla ya dikettim o var. Şimdi sen de onu koyunu diket aldın. Yeah. Çünkü yaşattı maşında atasını tutamadı. Kayseri kolaylık olası, Kayseri kolaylık olası.
1: Makul, Nurali yokçuyorum.
3: Tamam, durma 77, kaçtardın yolu süre. Arka o çok yandık, yollar hoş geldik sıra var.
0: Murat efendim kızlık ki. Kim deydi o bal satansın tatmaydı? Dadamın çeçi yok diye, 45 kırmaydı, minin bir şimdi bir tal çaşkan mıydı? Şu hazır değme oğlum kubalam, çarşından biri de öğlen var, kutun var, et öğün alamaysan birkaç için kamız bir şey tasken de. De şu, şuna uçurlarını yollaptı. Hem de bazı şu aşnak bu
1: aşnak bu kaldı, bazı bir elik.
0: Çarş, tere.
1: Kes, bazı bir kısım keserlik de gendik. Şu hazır
0: resep kaldı. Baş, küs, bazı da şu doğraydı o.
1: Doğra. Kaşka bilen korulunu oynaydık yani, iyilik ki o emmez esleme, onda emmez, onda olmaydı hocam ha. Yeni yolu çörük kartı, yakışımızda riyas etkiler, itibak yolu maşallah biraz köpürek geldi ki alay tuzluk kılıç ahval yok dedi. Ma yakınım ya, okuzların bir hatarlık, yeni tüvallep, yolladın bir hatarlık, kalpahını kimige asasta, kendi uğrundukka yeni bir balların oltağızı kuyup şundak, mağdıkalar bak ya savaşlar ha. Muşununla bir alaydı bir atağınla bir, diken bolsa mekteplerde mükücevatimiz. Deki ata anlam bir bekerek bir terbiye kan bolsa boz ballağı çoğu aşım toksikilt motosikilt gen eslerini yapamaz gerek olacak.
0: Doğru doğru. Hem de bu vakti mu teşvika terbiyen küçeyi tuttu da akünü mü Adılcan ma o sakçı bilen.
1: Yalkun sakçı
0: bilen. Yalkun sakçı bilen aşı da ben terapte şu filmden işildi. 16 yaş kırgen iki kız var iken. Ne gibi adamlar da seyyağılı vardı.
1: Seyyağılı.
0: Üydikiler buyurgan okşaydı aşını. Şunu ola işgeyle mingiş başı toksikiltka. Çoğunda tez. Aşı yol dediğin kisip ütüp pek katerlik aşında alet haydedi. Şuna bir muş terbiye kıldı. Aşıya da atananla bilemdi o bu. Depen bez atanlara buptu asan birip ekesen meyli diyen de ki aşında işler buldu diken. Şuna bir katerlik pek dikkat kan bulsan atanla bulup mu he? Hem de mektep, erkaç münasebetlik urun cemiyet bu haktaki teşvik terbiye ne küçeyi tuatudu. Atanla mı bir sergek bu han bulsanla?
1: Doğru anda olsun yolu sürülür karapak öyle ama koruldu yol haberi korula fuşinda da yola ravanken diye uçuyorsun alımcan evet bu.
0: Alımcan rahmet.
1: Andın mı o divan pifanın ki yolları koş yolun işte yolla ravanken diye uçuyorsun Esen Can'a atış evet bu. Ama yokur sürekli taş yolunu kayış gününden başlayıp tatıp 26. isla 26. isla saat 24'ten başlayıp 26. isla saat 24'ten 31. isla saat 24 kişiye cemi 5 gün. Ama Abdülhamir Rahim bu üçüncü mü?
0: Hocanın zende taksiyle yok heridalan ait köpken diye.

0: TikTok.
1: Hazır hem de o ballanın karına ayak işgahı karına ballanın uzun olma degen 4-5 az degen de 5-6 ayak batursa bir ayakını kışı yaz kıyıp hemeydi
0: Şundan ses
1: çukurmaydı.
0: kuraydıgan çok hayli tecimaj. Yeni vaxt dedim ses kuraydıgan çok hayli tecimaj.
1: Ya çok hayli ses kamaz o vaxta.
0: Yok yeni vaxt dedim
1: Herkes
0: dedim
1: çıksa.
0: Yeni vaxt dedim şundan ses kuraydıgan çok hayli tecimaj. O hazır ayakını karabına kıyıp hiç kılınmaydı o ayakını.
1: Hazır diye o şu kitap tutunuz kanca ayınız var ayak şikayet karar pekinci.
0: O iş burnum uda ki pekiyang o yutulmaydı
1: değil mi? Hazır yollam yakış tutsa bütün simon karmayı. Neymiş o kadar pekat koşul olmuyorsunuz fikirleriniz. Feyzullah efendimden uçuyor akarsak ma iş gün buldu ya. Ava bekna çağrı topçanlık havarayı görülü atıda korulun yol havreni. Fıtkım ya yol koşuyorsun işte ravan da uçur bir ipte cümle rahmet sizge.
0: Makul. Onda demanla demekçe.
1: Çoğladın aşkandı ki yettik o deb esleme.
2: Çoğ şartanla bağın çoğdak. Fakçıdın baş izilgan in bosa. Ama şu eğe kısa tıklap git Allah'a set söz çıktım ha şu. Menzim ki. Asıl terkibi şu. Haşo çıkıdı vardı.
0: Vay siz mi? Bunda mı deb gitme? Ola tek kıymet tek her kılıkı. Bunda kılıkı. Talalık çoğalık mı?
1: Siz kıymasınız adet aşıyalıkı terkibi diken karam soşuracağım.
0: Vay o emmine aslan aç pakt soslu obda mam se. E o pakt diyen bilen onu momo söyle hep onu bizimlik ya. Ünü öp dola.
1: Çıkıp daha da
0: işte. Tuz çıkıp ünü öp aç takıldı o.
1: Kısıra apış kettim yusunuz hem de. Şimdi ne oldu den pakt kıyımdın ki çoğu şu an?
0: O paktımı yakşı hem de likin hem de başka mesen.
1: Şuna mı altıncı kelin?
0: Başka talalık rehtlen bak ulan şunda yakşı o.
1: Sizin kıyımlarınızın süpte kandakarak altıncı kelin.
0: Onda bulmam da o. Nimel o pakt yakşı de. Aşkılıp ben gipim çatırma.
1: Bana ey sence atışım deydi ben don kuarışçağında suliye olsaydı mı deydi. Suliye olsaydı ki. Ondan paktırak kıyım kıyıp onşaldım ben mücümü aşında kısıncı mı deyip şimdi deydi.
0: Ya keysun hem de likin. Makul keysun he makul he. Pek eskiyen sınıf ben Ferruh Belen Balı'nın uçurunu bir koyu değil.
2: Bu şiçi bala modum ya ama uçkatır. Kalpak kimle aydar git pardon. Mektep aldık Allah'ın başı atanla kaptırıyor sana. Ola diyen küçük yaş, kankızıklık çünkü buldu. Kaç bülüp getirdi belki çoğukanda bile. Bunun için kanun teşkilatı, boz katasından mod olan katilip, çünkü aşağısını bir malan kılıp, vermem yazılı saçtan kılıp koyperse, yaş, direkt de oyla ben dedi ben de.
0: Doğru.
2: Çünkü benim hiç yoksun ayda, benim hiç yoksun benim dadanlığıma, gördüğüm dağcı çakır. Şu mangızı gördüğüm ben birbirinden yüzde farklarından kaçırıp şunun için kaçırıp bir üçgen mi olsun hemen koku ardıdan ısırılgan bunun için bozu tutulmadan hem de biz tecrübe tevcih ederim ben de
0: tevcih doğru hadi gün olsun katına sakçılarımız mı bu vaktiki terbiye hizmetlerini işlevatı da bulup hem de bu işten atanla vallaha bekerek bir mesuliyetçen bulup şu nesini bir epeymişsek, hani bazı bir icarı yapıcı zulap ayı dedik Allah bakken ballanın ki. Hatta hansı epeymeydi mani mine, mandak mağandık ki mine mani de epeymeydi herkesin. Lekin, aşu...
1: Özrü zulap he?
0: He, ne gibi yeri vatıdı o, ne tur vatıdı o aballa. He, aşına olsa el bir köz kulak bulup, bir ay gün bir daha bir. Zıg düş baksan lan buldu, bizim kişi vaktlarımızda işte ızımız uç etti. Ne bir geplen ana kasıcı o, nemiş kıldım bu şey de. Biz kovulup ne gibi vadi, ne tur de. Ballasını atıyor ki elde.
1: Nasıl şemdi?
0: İşte. Neymiş kıldığını bilip biliş gerek de balısının ki.
1: Siz de koymamışsın onu neymiş kıldığını.
0: O deyip koygan gibi okşamaydı onu. O ben. Neymiş kısı şunu kılımı demeydi o.
1: Evet oğul ballağı okşamaydı.
2: Baktırdım kömüye yakışı.
0: Memteli. Hey memteli.
1: Memteli efendim. Ayalım aşk kralığını alımen de pek capasıp git barıdı o. Memteli efendim. Ayalım aşk kralığını alımen de pek capasıp git barıdı o. Paypak ayak emmini yugul bulu diken de. Tabi şunda oğandı bu bir ilişki töt. Töt sandıkluk. Donlatku. Ey donlatku deyim ben. Kralığı kendi bu he.
0: Epey ben onu. Yakken şarkı beketinin ki aldı da maşallah köpken kral yok. Öyle bakan kral bu.
1: E şu epey ayak paypak giyimleriniz özünüz yüzünüz bomdu mu?
0: Emeyle. Epey ben oldu. Bir munç bulu öyle şiici batılsa yeni birini alalım ses. Müşketim hep ben sana seltirip yeni bir ürünün almıştırılması geldi o.
1: Kavşan da hopkın almıştırılması geldi o. Onun için lik buket meydeyiz.
0: Açta hop gitti o. Şunu epeman. Pul tap. Ha şuna mı ya? Azan tapkan pul mu o? Menin o janıb yolları ravanken 30 yıldın kiyinke tomuz aylarından bir orada uçur canın. He.
1: Sizin kaj cahil deydu. Şerideydu.
0: Bılla oynaymaya ya ola ola benim kolumaya. Ne ola ola.
1: Tönögün işki kuduğunun ıgızının uçuklarını baykan tem şunu gelksem tönögün köymeye kaldı. Bugün kayıt evettim. Yüçen, yemin, gerbi, koçisi. Aşiyada hem de işki kuduğunun ağız yokken deydi Bekir Efendim bir inkas yollap diken tok.
0: Bunu da biz bir manı bir inkas kılaylı ha. Oranını mı bilu alı kaç videonu çöp etle mevet bireyli.
1: Aşına kılaylı ha. Mana deydi aşu işini maşinini tutsa tok sokulgan bolup kalgan kişi saatning meyba 5-nji numarlyk batareya degendek aşu maydan birini 2-3 gün yanchugy selip elip 2-3 gün taŋ tutup bersa tok sokuş tugaydi. Meni maşinda tolu tok sokutdi şunu olan beydun izdep batareya tutup bering degendi şunu olan oŋşulup qaldı. Maşinki batareyanı şu qolumda tutup yürüp şunu olan oŋşulup qaldım deydi go.
2: Ya o şirkete iskuatdan sürün sal kızı kısınız mı ahmaatızı hata çıkartıdı.
0: Bugün
2: mazahatı ayarlanın gibi mi anlattın dopamin adınızın gibi mi?
1: Dopamin adınız? Yok işte
0: ben...
1: Min dopamin de deyip koyu aldınız mı?
0: Dopamin.
1: Uşurcanı seyfi uşurcan deyip. Dopamin yakışın eserlikin. Meyli. 13. otur Simus Saat Etrafi Sanfango yolları şunu da ravan diyen uçuruna güzel hayat evet tutucu mu rahmet sizge?
0: Dadıs kendini düşkenler çıkken ben Yakup Turmuş'tan mı kendini düşüptükken? Karvay'dan mı kendini
1: düşüptükken? Uçurumu okudun lan bu telefon kekılıp anlayamayı kaldım dep. Gülnaz'da baba.
0: Gulli şehrinin motolarını bir taraf kıp koysa. Gulli şehrin ba dedi cuma mı abi? Moto ço? Motonun kalay mukamı dayı dedi gana. Valla ba dedi. Hem mi yedi bak ya? Uçurumu okudun lan bu telefon kekılıp okumudum. Koy uçurunuz yok. Gülnaz'dı baba. Uçurunuz baş uçur yok kendimiz. Uçurumla okudunlar mı diye uçurdum baş uçur kebapta. Andı yeni karsa ihtipak yolları mı geldi? Ravallı işip kebapta mı? Nime dedi o.
1: Kuvayda kayızlığımı uçur yollaptı. Ben ayağıma çönzlüğüm. Şiciydi. Kim kiçek ayak. Yol bulduğa eminesini bıraktı yüydü o. Dep.
0: Ayağını mı yuda?
1: Hazır ayağını mı şişeyi kısayıp yudan boğaptı o?
0: Hmm.
1: Ayağı saldıran ayrım neyse var ki ayağını aşı ayrım bir kalıptan içecek silip andan şişeyi kısayıp yudik yakıran. Ben yudanlığa bakayım. Da ayırıp avaylap yuvasılayım. Canlarının kimi, ballarının kimi, ayak diğerlerine. Bizden şahsi
0: burun,
1: fikrimiz hem de.
0: Burun elikki ayak yudukan telengi ayırayım. Şundak mı ya? Madak, ma birini mi yudugan ketelengle ayırım, yeni birini mi yudugan kiyemle ayırım. Bulduğun sılazdır bir şeyci, hemen ısıp yuvit bir lağı otak. Sılım kızı hop kaldın lan mı ya? Doğru mu bu iş? Ben okumadım ha. Sonra açtak yudugu.
1: Sen ayırıp ayırıp.
0: Hatta onunki telengillerim ayırım o onunki açtak.
1: Şişik ayak sılışını şahsen ben belki tavsiye yapmayayım ben hem de.
0: Ben okumadım ben bulanı.
1: Şiciğin birden buzup koysunlar mümkün. Yani birden hem kıyım saldıran ayak saz. O da ola ha.
0: Yoksa daskanım sep yüzlerine onu kalkacağım.
1: Biraz kırlıklarını, yastıklarının kırlıklarını mı başka koyduğun kıyımla. O bu ola.
0: Ondak çok atıslı balırın lan. Tüzük çok kullanıcı mı apıla? Oştak yük git pardı ama ayak ne, daskanlı ne, kıyım keçekli ne. Hemisini buraya gitsep yük git pardı ala. Goma Anhui dağda yolları yollar avanke diye uçurun gomudun dedi taksi 840 kişi kevetip de.
1: Yaşlı yol işinde ravallaştı diye uçurun tapçırıp aldık onun. Abbas efendim bu normal turdu bu pravam sebir di pravus pake bu normal alettiken o.
0: Normal olsun bulmam de. Pravamız normal olsun hoş olmayın normal
1: turdu. 2026 5. ayının 28'i deyip turdu. Bunu hiç düşünemeye kaldım.
0: İçtik den sizin gipotüsün devatım hazır.
1: Siz mi?
0: Ben sizin saklavatım karap çekip karap duma yem.
1: Ben umur toluklandığa vakti de 5. ayındaki 28'i deyip de koşu. Çin Fırırıçı. Bunun başka bir tesiri yokken o?
0: Ya bu normal ki. Mekit tarafındaki şoför ustamla depegen basıp tükereydi. Nimini depanda karsak mı? Kaçka Mekit'in ismim Yasınca. Ben sizlerden ki radyo çastotanlarının başında anlayamadım. O radyosundan anlap dostunuz buldu
1: hazırca. Hazır yağımızda oyun şüphe falan bir vas gözüş bu atıda. Aşırıdan köyüsünüzün buldu.
0: Buldu he. Sanfango Şimal yolları unpifası Karapmangan'da maşınla intayın cıkkı adı uçurna uçar tor taksi Niyaz efendim evet tutan.
1: Bugün yağmur yağam değil mi? Dep mağalık uçumuz. Evet yağam değil mi? Evet bak evde.
0: Çidavan doktor hanınki aldı bek tabii çantonu da bekre uçur yollaptı. Bol rahmet.
1: Yaşlar yolumu ravallaştı. Dünya uçur.

0: Desek, yak tonumu da de başta pek yıl kancı mı adam ne?
1: Ha de uyup vakit kendin soru asın bulmam da sizin ha.
0: Hey de bende ne oda işte nasıl ki tonuğu ne de desek tonuma ya işte. Hey tonu.
1: Tonuk kuzanmaydı ha siz.
0: Tonuğu ne desek tonuma ya kattı tonum sağım de. Doyundu köken de kılım edeydi. Ayy.
1: Rahmat.
0: Bu Xalçam xanım.

0: Qadirlik radio anglovchilar, anglayotganinglar 107.4 qatnat san'at radiosining.
1: Aytganlik yo'llaringiz biz samra programmasi.
0: Programmamizda Oxmarvoyit un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun doimo tirishayotgan Oxmarvoyit zavodi alohida talab qiladi.
1: Shunaqa, undan boshqa programmamizning o'sha avtomobil klubi faoliyatiga Molligrin Abdullara qatnashdi edi.
0: Nam quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molligrin deb tuzukdan chiqmasiz.
1: Ha, uni siz demaymisiz. Shuni o'ylaymanmi, shu Molligrin Abdullarni qatsasanglar bo'ladi. Avtomobillarni asrash vaqt kelib qolgan bo'lsa, do'stlar, Molligrin Abdullarni qatlab bergandan boshqa yana bir qism shu
0: mulozimatlar bor.
1: Mulozimatlar bor, jumo avtomobillarni avrus tekshirib, ma safarga chiqadigan do'stlar olib qolsanglar, Abdullarni qatlab, bugun ayatining ichi tayyorliklarni undan qilib Ondan olsa, öy tok yap koyuşunu unutmalar, cuma su, tok, gaz yap koyuşunu unutmalar.
0: Ya, müştah kepten birbirisi bağlap koyuşunuz şundak. Oldan bağlı şiddet.
1: İsim kegen divamsam, siz siz cıkkak kılıp unutulduru itsizmini.
0: Moşo, Şincan'daki en isil temizde şürüştük faaliyetimiz katlaşkan, Sertem Kırarayın Kali Güçü Gürhan Sıva, Aksudik Orun'un Seyfu Gonçan'da.
1: Ürümçilik Orun'cu, Ürümçilik Orun'u.
0: Aa, Davan Şimali Yolu'ya Forte Tösükünlük Udol'da, aşağıda.
1: Bunda. Aşında kaya. Мау айжа деп исем койган аңлыгучубуз дейди ма Суни Эмрат Онылдын Суни Эмрат халык майданы тарап карап маңга юнулушта уда төт чырак ашыяды яонмапты дейди жума Маны бир инкас кыйтайлы э Хына юл көрүкүдөн Хонсан тарап карап маңга юнулушта машиналар көп деген учурун эме ау 30 жаш кирип той кылмаган бойтак Идрисчан эветипти жума А шунда дейди го ма 30 кирип той кылдым мен бойтак десеңлар болду лекин кыйр бойтак деймаңлар деп шунда дейди го
0: Vakay, am da hazır şu 30 yaşlarda turkvadı. Kaşgar yol kavramı, Şincin Kaşgar yolları diye ne polonuz ya? Eşim foniki. Andın yaşlılar yaşlılar ot.
1: Şuna olama yol boyu da tokta 5 minut durup mamaş boğa maşınlar var da koysanla yaptı ki. Hap olmayı ma buruluş çırıkını yıkıp. Andın ki kozuksun maşınsını. Dap ma Üznar şuna uçur yol yaptı hocamı. Kaşkar'ın yol hayırı Çincan Kaşkar yolları da maşallah köp. Lekin tostuş yok. Yollar avan. Ürümçede çapan kaymış adam tonluğu da soğakma. Beş soğakma deyip şimdi fu. Hem de ettiğen kaç sel salkın hem de ettiğen kaç. Hemimiz çapan kıyvatımız hem de bunu da korsam. Hemimiz çapan kıyvatı.
0: Hemimiz kıyvatı çapan ne ürümçede
1: gelerek. Çapan kıyvatı da hocamı.
0: He. Ayran kanman tıkı. Beşinci ay tıkı ürümçede.
1: He.

0: Yaxşım Sülemə, 26-cı ilə Qəşqəyə qayıtmaqçıdıq. Yoxur sürətli həq eliş punkti eçilişdən burun yolu çıxsaq, eçilişdən burun manğa yolu həq elinamda ilinmaydı. Aşu, həq töyləydiqə YK'ya vaxtınızda həqsiz boğalı vaxt doğru kəsə mağın iləvəsiniz buldu. Məsələn, 26-cı ilə siz keçdi işdən çöp, keçdi işdən çöp saat 9-la olan mağsınız buldu.
1: Şunlar ama Abdullah Hüten deydi, itibak yılı başından akır acayip ravan değişki buldu. Lekin maşallah sel köpürekken de bu çoru verip de, rahmet siz gelin mi?
0: Ma moto mingeller bir hatalı kalpkın doğru giyip miyalacı mı? Dep turgun canı eskertiş verip de.
1: Şunu ola ama maşınlarının neyim boğandı? Hemisinin keyni neyimi yırtılıp ketken 20 saatte 3-4 saat köydüm ben. Şu yırtılık etip de hep.
0: A top maşınları mı?
1: Top maşınlarının keyni müşten micilik etirdik ya karan bir.
0: A törük su aldık ya ola asasın.
1: Köpünsü neymiş kaşına su aldık ya asasın top maşını saydı gelinmiş şunda.
0: Dikkat et basanlar şu törük su verip baş takı bitip de. Mehmet Niyaz, Didar. Cin dağda koşuyorsun işte yollar ravan buldu makul.
1: Makul makul buldu rahmet.
0: Ravan taksi.
1: Ma o taksi 40-46 mıda uçur yollap da uçur can. Ben Hotengi mangan deydi o. Yeni yol bilen hazır Hıcin ma o Fuzendin öttüm. Korulga kaç çıkışı kızı çüşüme. Hoteng yönülüşü kaç sırapta deydi.
0: Şans kutu günden. Şans kutu günden. Hoteng de bir yazıklı. Bu da o takta karabansınız ya. Hoten dep yazıklık. Aşağıdan düşsüz. Şor çıkıl düşsüz. Burun konu yoluna koruldun. Ürümçü taraf karab mağa yılın işte tağdını ütülüp lan. Şor çıkı var o. Aşağı düşsüz. Şansı tügüne edige yedin. Turpan yılın işi. Aksu, Aksu hoten dep yazıklık o deyim aşağı. Aksu hoten dep yazıklık yedin oraya. Aşağı kımansız buldu. Yazıklık taktı deyin.
1: Ma Karlaylısımın 26-cı ila Qashqaya qaytmaq çıkan. Yokur süratlik akılış punktin içilişdin burun yolu çıksak, içilişdin burun manga yoka yol haqı ilinamdı dəb.
0: İlinmaydı aşı. İşgılı pul töyləydiğe yay kəgic boğa vaqtta. Əksiz up kesi lan. Əksiz. Keti verirsin acım ha. Tiyanşan qalibiyyat onluğu kırıp neç kilometr manganın ikin akılış punktiğe bağlı buludu. Qalibiyyat onluğu kırıp 150 kilometr etrafında manganın ikin akılış punktiğe varsız. Demek bu şu Cenubi Şincan tarafı, Korluğa, Aksu'ya, Kuçağa, Kaşka, Atış, Mangalı'a mesela. 3 saat burun. Haksız bulduğa vakitin 3 saat buru yolu çıksanla ama Ürümcü Lopnur yok ursaya taşı oldun. Malkır Şehir'den bir kağız verdi. 3 saat kişi bu ağırlıkta aram bir posta açıyor. Belgen geçek söyledi bu masanla. Hem bir bulamayı kaçınlar mümkün. Korulduk yakılış punktu. 3 saat buru yolu çıksanla buldu.
1: Şunu ola ama Ensar Efendim'le uçağı kırsak sağ yolu 3. körükten Hıbi yol tarafı kırıp mağa yolun işte yolla ravan neydi cümüm?
0: Kaşka yeni şehirde yol kavrayma koş yol tuzunun ki oldu den Huadun doktor hanıgıcı boğa ağırlıkta yolla ravan ke deydi o buldu rahmet. Yıllık taşır şüt bunda meyve ağan normal mı?
1: Şuna çıkı ağan deydi. Tuz bir kara pakayla ya neyim çıkı aldı ya.
0: Kanda o kaldı.
2: Mağa tokma kiyizde edep seferi çıkmak neyler dikkat kılarlar. Yoluna buyduk o tokmağındı. Başka ya aptın kuymadan diken bunu.
0: Tokun obdan kaçılıp mansons buldu.
1: Tokun obdan kaçılıp bana dike ma oldu dike her kaysi tok kaçılaş uğurlarını mı azrak bir
0: bilep
1: uçurlarını. Yani kançilik mansam tok kaçılıyor alaydıken ben aşını bir inek tevşürüp kallanızda bir haritin sizi bilip mansınız şunda rahat mansız. Bumuz tok azrak az ciddi iliş baya tok karap maşını karap yolu karap. Sonra yerip gidip sıra o yiyece ettin.
0: Andi yeni bir deydiğim bir nokta mı? Tokyo kaptı mı bu leydi geldi. Bazı dedik ki Tokyo'nun obdan kaçılma yüzü. Şunun ulanlık süratli naaydı. Muhabbık mangan çağda Tokyo'nun teceydi o. Dep ostumayan olayıp yukursa taşı oldu. Bak o. Şunun Tokyo'nun vakti vakti da kaçılıp sen muhabbık olarak süratli. Bana ilici mi? Ostumayan olmayla yukursa taşı oldu.
1: Şuna ola azırık toktuk maşallah şunda ehli iktidarlı iktidarlar belki ilgar durup mu yani uyar bu yerler üstü oldu kendisi iran kaldım. Менің машинам бұрынғы қоңын нұсқыды ке экраны жоқ, өзім көз мөлшерім қарап тұрып, яндыраттым, бір ай үс бақмадым мен деп.
0: Бұл азырчы мындай бір ахвал ба. Ма ішкі тараптікі көріш әйнігі бар ғой. Шұның обдан қармайдығы ахвал ба. Азырлық алайды иқтидарлық болған деген. Экранға қарап, автомобильдің ішіне қарап. Мұнда автомобильдің кәйнін яндырып отқанлығы үшін мында диққат қып қарап екен. Әлі ішкі тараптікі кәйнін көріш әйнігі қармайды, экранға қарайды машинасы. Экранға қарамчо, экранға қарап тұрып еплам. Şunun ulan aşta buldu.
1: Kendi bir tok maşına dayanan bir şoför aşına dedi o dayma kendi de kelki küsülgan telkamiran behçon küsüydü ki şunun ulan ağırlığın doğru mülçerleyen mekalip şu eldiz kendi bir su alı mende bir saçına diyen hem de.
0: Çidavan nello yollar avan

0: офчорны Байразия барыпты. Ак кепте офчорунуз.
1: Йок, бейлүү жолдошумда Раван деген офчорун тапшырып алдык, Абдышты эпендибизге офчор берипти. Жума Кашка Шаркы жол жолдо Раван.
0: Дейди.
1: Дейди.
2: Ол жетен жол хабары, Ахметтен жол дейм, машинасы кыскыш жок.
0: Андын саба.
3: Анда кайсыланымы жакшымы? Сиз бар эртти корнуга, бопмурга берип өнөтүлөт деген. Ашы жеңил жолду баштап, мына бу тук машинасы бу. Тут катына шарайтыры, угу нерсе, аркылы сала тулук болушу
0: болуп. Болду тулук а. Үрүмчүдө бир тук качылап маңсаңлар акча корлугу кирип кетсиле. Маңызлар го 300дан артык төздү мен айтсыл го. Ошо үрүмчүдө тулук тук качылап маңсаңлар корлугу берип бир тук качылап. Onun için ayılınıp lopnur var.
1: Andın çoğu yani bir noktunu mu dep koysak mı o demeliş mezgili de hem de yukur suratlı taş yolla arkalık kuğurlu turpa matrap mağdıqallamı selcik bulup mu kuğurla. Aş vaktini sel tanşap men iş doğruluk işke kız gel koymam sen şuracan.
0: Baldır mı baldır.
1: Çünkü ayet usulup turup git kalan şu olurken maşında köp olsucu 100 saat yol ne? Bir kere 5-6 saat meyip 100 saat diyen bile vaktiz baramadık o bu deyip. Çünkü maşını köp ayada.
0: Bu tostaş kanda oldu.
1: Yama aldırmayı mağınsızlı.
0: Bu kaysı vakti buldu olsanız mı? 27. yüzyılda. Tuncu günü. Demel işte ki tuncu günü et diyen de buldu demdi. Et diyen de şu tostaş ahvalı biraz üçün olarak oldu. 26. yüzyılda geçti. Mansa. Yakomuz 27-nji ýylda düşdün kiyin gele toğrulsymy buldu. Meniň kämde üzemniňki perzi mawo. Perez ä?
1: Ya toğra o perez mä emas, siziň hil ähli tapakkur çykardyňyz bu da. Çünki nurgun maňdyňyz siz aşu ýolda. Nurgun gitdim maňdyňyz şunaýlyk tas bolsulgan wagtlar, awan ýollady toğra keldiňiz, şuna ugandaky hil ähli tapakkur degen.
0: 26-nji ýylda kesat 24-den başlap.
1: Ma bir yoz görüşünü hıl tuğluk tepsili körü atıqa dostlarımız var. Hıl
0: bak gene.
1: Hıl tepsili körü itibler. Rast yaşında bu adı da.
0: Bu adı da. O zaman işte anıldı. Ah kepte hafı çorumuz.
2: O cidden yolu haberi. Dolmalı kızım kirak. Şimaltın cennet kumaşın cik.
0: Doğru mu akol? Kaç kaç şehir çıdın ma 9 akımanga yolda tiken beşi yolu yeni mi şu? Bağlı uçağı körgününki ahırkı üzülüş liniyeste. Yoga yogon, iki tane katan oyman bo kapta, şunu münasebet korulağa bir yetkiz buldu.
1: Makul makul.
0: Lan köçüreyle, naturalın avazı kuşları natural.
2: Koşulcak, o şeyle kandayalım, yakışma.
1: Yakışı.
2: Yakışı. Aldıcağım, tolçak, kutuya keyitçe, masumlar çıkanmış gibi onlar revan. Koşulcak akşam, Roşen gün mü, ekim ile söylemedim.
0: Roşen gün emezsin.
2: Lermandan önce, ürüşek, yamaçtan sıcak işte.
1: Aşı, Fukan Koçsı'dın bir halt un ekeldiniz mi?
0: Ya o ne mes? Başka ne so? Tokkapı o ya başka ne yerden nesle? Kondrak ne buldun ya ben Fukan Koçtun bırak alıp ben nesle götürüp masam bu mandı ki?
1: Ya siz onun ama anlıkçımızdan küzge bir halt un körünüp götürüp de. Ama mesle de yok mu da? İşte Ahmer Vahit'den olur mu şeyden götürüp apamız mı da? İşte oynap bana akşay.
0: Ya ben kızı yedik ya Fukan Koçtun. Vay
1: abi. Aşağıdan aşağıdan götürüp bana akşay.
0: Moşu davan töt köçüdün başlap aşı başkışı degen neme degen baza hey oho
1: Deki o bazağa basarız hemmen el bir xil başı köz açlıq qılıb hemmen ağız kekdi.
0: Ya aç bazanı görüb gelim de A5-nin A5 çıxıb verib A5-dən
1: A5 çıxıb. Şo bir xil undak bir nəsə ol dedin ha o yox.
0: Ha açdaq gözü görünüb qalğan nəmə mindaq.
1: Aşı çıxara qədər öydikilər kötətdiniz qız siz özünüz çıxıb götəməy.
0: Hazır üzəb götürüb aldım. Şanlıurfa şimal yolları yollar ravan korluğ bardıq Allah qarı yolğonu berip ha
1: Anda anlıqçılara çö ma Ürümçi Lopnur yuqur sürətli taş yol toğruluq bir uçur bayke qarağ müşün bir yetkizə saqladı
0: Amma vaqt elandin kin andın yetkizdi Domluq müşta vaqtlam
1: yetkizgün
0: ketdi Hazır elan ba elan anlap bolğan ekan yer yetkizdi
1: Şunu aldığan demi
0: Ha 20 sekund yetkizip bolamaysız da amma
2: Dosengir atletti bir xat 13 kə adam bolğan dike o çıxıb girib aşağıdan onne
0: Ha bu da kesem ne bop durmaz sana.
1: Fukan koysun içki koy azad edin geldi gidin.
0: Longşun koçuysa koş yolun işte şunda ravanken diga uçur ne bu halçam hanım evet.
1: Emdiyet gülsen bulamdı.
4: Ya toptan. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisi 107

0: Даса, достларым, ке учурларга карай эле,
1: Yani bir uçuruma kaşınım yetkiz eyle ama Cungo'nun ki Garbi Şimal Rayı'ndın Germaniye'ye bir vasıta tutuşuduğun Tunca Avyasiya liniyesi yani Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt liniyesi 6. ayının 1. gününü başlayıp içildi. Şu çağda Ürümçi'den Frankfurt'a bir vasıta uçuş için pekat 8 saatli vakit getirdi. Bunun dün ilgirki oyunu oturdu olmuşup uçuş kiseliş durgan da hazır 4 saatin 8 saat geçe vakit tecil Yolcuların Şincan bilen Avrupa'nın merkezi rayonu arasında uçuş vakti zor derecede kıskırıp, Asya, Avrupa arasında çigra halkıp nöbetçi ayırıplan uçtuduğun yeni bir kolaylık aviyasiya liniyesi köpüydü.

0: Meysiz bunun da çok ama emli ehval kartan dedi hani ne onu.
1: Makul. Peki yok da buran.
0: Ya tepe korkup cevap bir dakika nasıl olmasa ya bu.
1: Buru yoktu deyim ben, buru yoktu bu.
0: Yunfang, Shengxin, hepsi de yukarı sürat yoldan çıkıp gelse ba. Yolun üstünde yok deydi Seyfa.
1: Her şey yolun üstünde demek ki şu an. Yolun üstünde yok de şu an.
0: Ürümçide gazını bir toşkuzu fakat bu mesela 30-50 koyuca may köydürsek taş dengi barımız deydi.
1: Hmm, taş dengi verdin çıkası buldu.
2: Gözengi,
1: atrepti. Bırak 13 kere erdim boğandı. He, bayam ka. Tukan kuş mağandı
0: gelip. Tallap tallap başı uçurun yeni koyup, yeni koyup. Aşında akıllı da sel ezan dep ap ifadın ekildi onur bu nesleni. Aşında akıllı turmuşuna.
1: 30 köylük may köydürüp tan.
0: 30 köylük may köydürüp
1: birim. Şükür eza ekildi da.
0: 20 gün vaxtını sırap kılıp aşağı birip ekildi o aşında. Ekilip anda onu sist koydu cık ekilip çö. Ayağı canlıp cık ekilip anda sist taşlap diye ne işlen kılatı diye kumulayak.
1: Onda mı emmet deydi bir kane.
2: Siz yakın davranınız yaşı mı? Gaz yokken gaz. Yana yolda gaz yokken.
1: Şu gaz yoktu sen öyle şişin duva deydi o. Öyle yonfun duva deydi
0: o. Yoldun çükesi var deydi o.
1: Yoldun çükesi eminim var ya da öğrük davuzludun tatlı var ya da. Zuzuk mu?
0: Öğrük davuzu sorur musa bizden gaz sorar olsa.
1: Yoldun çükesi mi dedim ki balgıntaydın çıkıp aşağıda kaçırsın.
0: Yoldun çükesi bulmaydı he?
1: Balgıntaydın çıkıp balgıntaydan çıkıp kaçırsın bulurdu deyip dedik o mesela.

0: radyonu açıp katnaş sənət radyosunu anlaş, hazırkı vaxtınızı tekimi mənilik kılıdı.
1: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
0: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sənət Radyosu'nun səfirinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
2: Hey, kınanla, kınanla, programı başlayıp getti, programı başlayıp getti. Kızıqarlık yeni paranlarını anlanla, bambu.
0: Səfirinizde biz sırdaş.
2: Bana, biz sırdaş.
3: Səfirinizde biz sırdaş.
4: Bu programını Tianşar ayının Xalıq yolu 55-ci numarığı jalaşkan Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb kılgan. Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orını Ürümçəri Tianşar ayını Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlirdə. Telefon numarı 177-267-80-531. Bu programını Ürümçəri Davən yolu Fukan koçisi 31-ci numardaki Eydobu rahat tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
5: Anlasam Ürümçeri Dava Yolu Fukan Kötüsü 31. numarada Eydobu rahat tenerket ayığı dükünü içilip de. Rahat ayak setiyle edip şip şip şip menşeyem.
4: Eydobu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389. Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb kılgan.
6: Oy, tamakla baş götürmeyle yap kettiniz bu.
0: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
6: Kaysa onda tamak iti atkalıgını bilidigan siz.
0: Bereket ullurdu şu. Un tıkısılı Bereketnikin ekranında kulukumu sındır betken tursanız.
6: Bereket, öyünge ilip kep degizdiğini yanılı Bereket onu.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision supumuzğa yana uçurlar yetib gəldi. Məşu uçurlardan dostlara bir yetkizib təyliyə, avazlı uçurlardan nurun uçuri. Aldı da bir uçur.
1: Var izlə tətrəsəsilə yaxın sülə yol xar birə boşanlıq xoşanlı sıralan.
0: Rəhmət yana bir uçur.
1: Şeyx ol, hər bir nurun xoşanlı sıralan.
0: Rəhmət Abdullah Xotan uçuri.
1: Bir izlə tətrəsəsilə yolu sülə Əştifak yolu yılları var, yerdim başlasam, evlat için doktorsam ben şeyini bulamamı Türk edilsem Aşı bir yerlik içip su, bütün yıllar var ki hem ucu tökletten ötürmediyken, doktorsan ötürmediyken mesela ben de. Mal şimdi görüp de direkt içip doktorsamın aldığı maşinla rezepçe, bütün kalbimle tekrar var.
0: Demek dostlarımız yana alayda təkidləyimizə, proqramlarımızda açıq təpkətdiq, əmdə işkin joxdurxanın ətrafıdımı çoğun tipdiki maşın toxtuş meydanları bizdən tamamen ehtiyacımızdan qandıralaydı. Cülanın keyindiki çoğun maşın toxtuş meydanı, canlayıçının yarastı maşın toxtuş meydanı dostlar. Bulsa şu yedimi toxtuşunu oylab baxsanlar. Əmdə əgər maşında ağırıq, çoğunla bub qalsa, həqiqətən kırmızək bulmaydıqan bir zürürüyət bulsa, əmdə ücret durub kırsak buludu. Bo'lmasa yaqin yerga to'xtib zadi ishga qadam mingiblam ishga kiratdim deb o'ylayotgan bo'lsanglar yozg'u do'stlar bu havo ham bek yaxshi harakat barakat deb degan ancha muncha put qo'llarimizni harakatlantirgach odatda mashina haydaydigan do'stlarimizning bir yerlarga mingib berishi yoki harakat qilishi asosan bek ozg'u yashar
2: to'g'ri
0: shu bahonada mingib olasizlar emasmi
2: yoz kirdi uning ustiga hozirroq bir nima havo ekan
0: yozda tahi mashinada unda fursatlarni chin tutishgan do'stlar maxsus hozir kundi manch kilometr mag'amad deb chiniqayotgan do'stlar bor shaxsan manmu mingib mana 3 kilo uruqlab bo'ldim bir oy bir yarim oy ichida hech qanday tamoqni kontrol qilmay
2: mingib mana uruqlab
0: 5 kilometr 8 kilometr mingib bu Kırımlı ba çıkım yok olsa bedende çok. Bu salametlik ziyalıqa bel aylanmalı yoğunap getken ki lan dostlar.
2: Doğru.
0: Oylısanla buldu. Hemen sel dikkat kımsan bulmaydı ki edep. Hazır digen salametlik bir hıl en sözleşidigan temimiz bu.
2: Doğru.
0: Kağan cahati bizden turmuşturumuz naik yakşı. Hemen esimiz hazır pek kolay yok getti. Fakat salametlikin yakşı mı? Salametlikim yakşı. Muşini paranlaşıp muşini bir hıl Muyum oran koyduğum bu kettik dostlar şuna ancak mınca hareket kılaylı.
2: Miyada bir dostumuz abay maybası tünügün keşti tanışal demez mi? Hazır kanda bu vatkandı deyip sorab diken 92. numaralık mayının bahası 8 koy 5 mu 2 pon. 95'nin 9 koy 1 mu 1 pon.
0: Hem de kağını emeli aşu cayo zeng kirendik yaşında mı? Şu bu içi buludu. Hazır hala itibarları bağı o cayo zeng kirse. Maya kaçılaş pontkutları kirse. Ancı mıcı itibarlarım bağ. Nurun uçuru bağınlaydı.
1: Eyle hocam yollarım koşanlısa.
0: Rahmet köylü bütün abli kimin uçuru?
1: Ha yol kar bir ayağımızı. Meryem podiki yolla insan alan gene.
0: Rahmet Ahmet yazın uçuru.
1: Hırıca tutup yolu sıra. Koyunun şerefi tut koşanlı sıra bana.
0: Rahmet.
2: Uçar turu taksini yazdıydı, halıq körük ravan deydi. Onun için şükran deydi, bulaq beş kutusu üçüncü körükten altın bulaqın manga yönlüştü maşalla bək köp karşı taraf ravan ken deydi.
0: Köptün köp rahmat, Abdikirama Cənubi Beycan yolları, Tebidaşı yolları, maşını səl köp, hava şunda salqın, bulutluq da fıçır biribdi. Rahmat. Andan aytılla dəbdi, sizlərinin programmanlarını bək yaxdırıb anlaydım radyoda, hazır telefonda anlayamadım ədəb. Bizden veşin supamızda bir rəqimini yollan, şu rəqəmdən ki, ləm siz gibi RV makildi, şu RV manı savma qılsınız, Slushitin əpçimizin çürüb alalaysız, Slushitin əpçisini çürüb boğandın ki, qatnaş digən köznək kirsiz, cavutun dəb bir köznək ba. Bizdən radyonu anlayalayız, hətta bir əbdəçilik proqramlarını qayta anlaş imkan etmə ba dostumuz.
2: Doğru.
0: Qadərlik radyo anlayıcı dostlar, uçurlarını müşüncilik anlayılı, yana arlıqlada yeni-yeni alətdə yetküzüb durumuz, köngül aramanlığa Yıqımlıq naqşılardan birini sunaylı.
2: Yıqımlıq?
0: Muhabbət namlıq naqşını. Həməmiz birlikdə anlaylı.

0: Yaşarma müzikini anlagandan keyin köz aldınğa nim geldi?
1: Yine koyğa, yine azıraq. Nime geldi da?
0: Sayahat geldi.
1: Sayahat geldi. Mana ilaqi yaylaq, mayaq yaylaq. Mayaq deyliqi tabii şekillengen köl. Mən aşu yaylaqda oldurup, bir istakan qahran demləb, şikeş kölü qarab, huzur, huzur.
0: Bir xil xoşala keyfiyyət naydı, yuqri. Aşında bir sayahat köz aldanğı kapdı da, mana. Özem maşine edip ayıldı gilemelen bilen. Bana derizine içi ötüp şunu da yeşil yaylakla karab kiti batkandak şu zok şok ulan şu. Aşında bir menziri köz aldığımı geldi. Kadirlik radyo anlıkçı dostlar silahının köz aldığımı mı? Aşında güzel sayıyatla geldi mi? Onda bu radyo sayıydı sayıbımızda. Şarkı Şincan'daki Huan Sayhu Kölü bilen Barkül Yaylıkı'nın baş yazdaki menzirsini silahı tonuşturaylı silahı ayıldaki dostlarımız olsa huzurlanığa şu caylanı köz aldığımı keltürgeç oturup radyo anlığa isle. Maşinayı da batkan dostlarımız mı? Naydı güzel his duyguladı biz kokşaşa. Mezunlarımız ne? Anlığa isle.
2: Beşinci ayının oturları ve ahırlarında Şarkı Şincan rayonunda hava temperatürüsü mukum örleydi. Hava uçuk, bulut az, mayın şamal nait rahat. Oturca hava temperatürüsü 22 Celsius gradustan 25 Celsius gradus kucu bulup kurgak hem salkın. Ziyade sık emez. Çöllüklerden kıştaki kakas altından eser mi kalmaydı? Yaylaklar hayati küşkü tolup, İpek yolu kadimi şehri illik kuyaş nurgu çümüldü. Kumbuldaki Huan Sayhu Kölü bilen Barkül yaylığı, hiyali toyguğu İgi Köl ve Bipayan yaylak bulup, Şarkı Şincan'ı has kent ve romantik menzirisini namayan kılıdı. Bu, Kumul Şehirlik Medeniyet ve Sayyat İdarisi noktuluk tonuşturgan 5. ayda sayyat besik mezgilini ötküzüytüp baradığan sayyat liniyası bulup, ademler topudan ayrılıp, Şimali Şincan'ın menzirisi bilen pütüllay okşumaydıgan Şincan menzirisini tamaşa kılgılı buludu. Şundakla, Barkül Nayaylık Hükümet berpa kılgan İpek yoludaki yaylık medeniyet liniyasının yadırılık tügünü hesaplındı.
0: Kumul Huan Sayhu Kölü Artörük Nahiyesinin Tuzgül pazarga caylaşkan. Aslandaki kişilerle biladığan Tuzgül mənzirisiyle ige sırlıq çay hesaplandı. Köl suyunun tuz miqdarı intayın yuqır bolğaçqa, havarayı, kuyaş nurunun özgürüşüge ägişip, köl suyu halıran, kök, sözün qatarlıq ranglarga tədirci özgürdü. Şuna Huan Sayhu Kölü dəb atalgan. Bu, Şarkı Şincan'ın özgüce tabi mənzirisi bolup, Şincan Mədəniyet ve Sayahat Nazarıdının baş yazdı çoxum daqa qılışqı tigişlik aslandaki kişilerle biladığan mənzir noxtısı qatarıqı kirgüzülgən. 5. ayının oturları ve ahırlarda bu yada hava uçuk, kuyaş nuru yeterlik. Köl suyunun rengi tekimi çıraylıq bop getirdi. Hava uçuk gülleri su saldıran, hava tutuk gülleri su sözündüren. Keçkurun keçki şapak nuru da güzel kızıl ətir gül rengi de körünüp, yıraktaki çöllük ve çakbelekler bilen birbirini gevdilendirip, intayın romantik tüske kirdi. Köl boyuğa mənzir tamaş kılıdığan, yağaç kötürme yol yasalgan. Bu yerde sayılı kılganda mayın şamal, sus tuz pırkını elip geliyordu. Köl yüzü tiniç, hudu aynaktak süzük, kök asman, ak bulut ve çakbeleklerden şolisi eks etip, hudu çöçeklerde gidek dünyaya okşap kalıyordu. Bu yerde sayacılar intayın az. Cimcit ve güzel bulup, süratki tartıp dağa kılış, cimcit oldurup hiyal sürüşkü mas geliyordu. Bu Şarkı Şincan çöllükideki hiyali romantiklikni his qilish baş yazda sayahatga chiqishdagi güherdek sırlıq joy hisoblandi.
2: Qumul shaharlik madaniyat va sayohat idorasining askartishicha 5-oyda Huan Sayhu ko'lining havosi

0: Ay Allah bu yerde işler bana. Yaxşı məhsulatlarını bütün xalqı sunuvadıdır dostlar. Aşında bir cayğa bağanda şu cayını əslatıdığan bir soğatlıq buyum, sayat buyumu seti bilişimu.
1: Doğru.
0: Kiyin oturup bir palaniyaya mınam damda öydikiler bile ya ki tukallarım bile ve ya ki dostlarım bile bağa vaxtı seti bağan cümü əcəb bəyiz onluğa oyunuğan tuxtayıp. Xudu mən hazır 10 necil burunki xizmettaşlar bilen bağan sayatını əsligendek silahımı oturup şu nesli aqırab əsli isli dostlar.
1: Demek şu güzellik de siz 10 yılgıca yine unutmayı kalınızdan aşu en çoğunkur katılımlarına bunu saklap kevatkanlıkın rast çıraylık, rast güzelliğe de bu.
0: Doğru. Hem de resimlerimi mi çüşken tok, likin şu kallımızda kıpkağın əslime, gözümüzde kıpkağın şu sürettek güzellikki bir ömür unutulmaydı.
1: Doğru.
0: Bosu dostlarımız resimlerine çüşüp de album şekilde saklap koyunlar. Hem de hazır telefonlarda resim çüşümüz likin alaydı, juğuzup, mesela album aletli kımaydı kemimiz.
1: Telefonunu saklap koymuz.
0: Telefonunu saklap koymuz. Ne var telefonumuz YouTube kesem de ağabeylikle bir alaydı. İktidarlarının arasını saklıgan bu sakin tapalaydı kemiz. Eğer saklamagan bu sak tapamay kaldıqa ehvallah. Bakın bosu dostlarımız. Müşte güzel vaxtlarını çokum hatırlayıp şu yerden kaydıp kegendik ki lam resimlerini juğuzup album aletli saklap koysanla bir günlerde karayısla şu güzel əslime şu vaxtının özgü kaydıqan da bulusla dostlar.
1: Doğru.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımızda anlavatsızlar. Naiti güzel jaylarını tonuşturgan toq nurgun dostlarımız şunda yaxşı görüpdi. Əsər güzülümü depdi. Şunda güzel jaylarını şunda yaxşı tərifləp bədinlar. Köpdən köp rəhmət buldur biz Moğolcığa. Sayat ki bağan şunda güzel jaylarğa baduq. Bir-birdən güzel, kallamdan ötdü cümü şu güzel jaylar. Tən əslidim siz bilən armıqay sizdə uçur beribdi. Andan səri bulbulumu güllən əvətibdi köpdən köp rəhmət. Şinfunu uçur ba.
1: Şinfu deydu. Muşu ikkinla, muşu sayet idarısı dişilsanla bopdu ki əsli. Her qaysı sayet oranlarını bək-bək söndürüsler cümü, rəhmət, bağandek buldum, deydu.
0: Radio sayeti sayıbımızdan çoxum qoldum bəmanla dostlar. Andın cüzsən ar depdu. Ruşengül xoşab getirdiğən buldu da, qomulunu maqtab getdik mana, dəb uçur birdu.
1: Gülnazım dadısı deydu, qomulunun müşu abay istediğin Bargül, həqiqətən bək-bək güzel.
0: Bək güzel, bir işin təvsiyə qınımız. Andın varis simlik dostumuz közemni yumup maşinayı da bir yisqıp baqay depti ma oylap sözler atam siz ya qanda oldu varis biz dostlar tonuşturğa vaqtta Yaşar kölnin boyuğu beri hep şu kölge qarap qahva içse közni yumup dedi men aildikiler bilen billa maşinliq şu güzel jaylar qarap mansaq dedik közümüzni içip jumo xata anglawamangla qulaqni kolup öteyli dostlar. Aşta diğer yasetçi de herkes onda çakçak kamağına bir yerde toxtup maşinine közalını yumup eskısanla buludu. Dike ayıdıp durup yumup samanla.
1: O közalını maşin, maşineyi diye yumup sasanla o biz diye yelek bağmayızla doktor kallak bir kaldı kaçla çıkıdı.
0: Közülen kulaklan çö vazipsi ayrım. Közde yol karayımız dostlar kulakta radyonu anlap eskısak mı buluyu vurdu. Közünü yumusak mı eskıklı oldu ha Yaşar onda bulsa kadirlik radyo anlıkçı dostlar uçurlarını müşüncelik anlayılı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torğa çıkarıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizge aytıldı.
2: 18 yıl kanalda kızıq nuqtı uçturla nopozlıq çöndürüldü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü uçturuldu.
2: Sağlamlıq körsetmesi gümani qaraşlarınızı tügütüldü.
3: İşki oranlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verildü.
2: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləysiz.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sınımı məzmuları sərxil.
5: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
4: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçeləysiz.
3: Şinjan hakkıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp, sərxil məzmunlardan huzurunun. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu ve 20 taratku süpsi birlikte Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun Harlık Tağlarıcı sozluğun Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen Kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıqısı dağdığılık başlandı.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобиль тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобиль әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaçlı kusurla, Menin Avtomobilim programısı da.
1: Menin Avtomobilim programısı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Menin Avtomobilim.
2: Menin Avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua.

0: جنوبی یولی 578 نمرلی قورونینگ 2-نچی قاتیده. Yana bir اورننگ آدرسی خوتن شهری ناواق یولی 275 نمر. تلفن 0991-322-2898-98.
1: Bu programını Arman Kuvvet Talkanlarını işlep çıkagan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuka erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını işçen. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6. Bu programını Xotan şehri Qorqaş yo'li 55-ci numarğa yerleşkan Bereket Açlıq Yağ Zavodı alayıda talep qilgan. Telefon 187-0903-3337.
0: Oy, tamaqni baş götürməyli yap getdinizmi?
2: Vah, tamaqlarınız bağansır oqşab ketib atdı desə.
0: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımı bilədigansız?
2: Bereket ulurdu şu. Untigisli Bereketnikini ekranda quluqımı sındırıb atgan tursanız.
0: Bereket öyüngə elib kəp digizdigini yanılı Bereket uni.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numarğa yerleşkan Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri keselikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavatlarında. Telefon nömrə 177 267 80 531.

0: Yok,
1: Bombaydı.
0: əpsiz, deplamış.
1: Kim o 11-ci ilə 8-ci avlad suyudun birisi axırın. Çoğun onda vəqəyə uçurğa əhvallar yox. 22 mağını mağın. Maydıl mağın nəçib oldu dedi.
0: Evet evet, xüçümə tursun canı ustam qayvət et.
1: Onda Eysa canma bir parça resim tatıp videodan birini evet söz bu karsa kısılıp kırma deyip durup da de bu maçına. Bu da kısılıp kırvasın bir kapamana.
0: Yol bir yiğitin abi.
1: On taraf kırmızı bombaydı ki kıran bu hem de.
0: Ya gəkip de avazlık. Allah bakayla.
1: Allah bakıl zaten bir şey oldu.
0: Ben koyayım ya. Ha.
1: Bomaydı kısıp kırvasa. Lakin hem de amansız kağıt şeyler. On taraf gibi bir kırmızı mağmuz bomaydı kan alet. Çünkü siz hem de muşu kişi böyle adamdaki kıldı mağmur yol veren mi ki? Dep. Açtak. Ne kutu?
0: Şu Eysa Can sizden
1: yardım soraptı.
0: Karnınız kən. Şuna mı? Şuna bir ep uçan. Şuna çoğuğan Eysa Can boğan iken bıptılı. Bir yol veriydi.
1: Bir turumuzla yol veren gemde sizin bir alaydı bir keçip gitmeyiz kanalımda.
0: Biz hem siz anlavatkan boğandı iken sizge köpürek yakılımız hem de Al kısılıp kırvatkan anlık uçumuz ya anlavatıdı ya anlavatıdı da Aysa Can şu an.
1: O kişinin ama ki onu hoşu kalsın. Ecep bir yakışı edem ki edep sizden bir çoğun.
0: Karmakım şunun da amdan balık edep ez makta kitudu yol belgelerdim acayip suyun kitudu cümü.
1: Şu. Açta kılın ha.
0: Şuna kılın buldunuz ha.
1: Bela adam boğandı iken.
0: Daha ben belli o yolları koşuyorum işte Ravan diken uçurun Abdurrahman efendim eve atıp tutucum. Otursun canı ustan bağlı apıp diken mi aldı dik aptım o bulan anlayı değil mi uçurcan?
1: Aşak lay siz tarafı anlaştırma mı abur bağlı almışım belki.
2: Onun kumdan minivi sattım başına pazarlığa sattıysa 15 bin kadar abdu. Şuna güzelim üstün iki mündüye sattım başına pazarlığa sattıysa 85'ten 90'ı atır abdu. Şuna güzelim bir iki onun kumdan minivi sattım başına pazarlığa sattıysa 15 bin kadar abdu. Şimdi o zaman önce sizde gazlar attı, maşından pazarlığa satarsa 20 bin atırabildi.
1: 2019'ninki, Bauman'ninki çabır dedi.
2: 2011'ninki, bade sizde attı, maşından pazarlığa satarsa 15 bin atırabildi. 2021'ninki, onun hundan, minigi, toksit attı, maşından pazarlığa satarsa 15 bin atırabildi.
0: Anlap olduk he, misin? Mende onun bağlap olduk o. Anlap mı çıkmadı?
1: Mükemmel kriyli kıpıyasınız. Heee, Şireli. Mondion tek bağlı mıydı?
0: Bağlı mısın zaten? Onu bir bağlı yaparsan zaten ki 2020 işkin iki cuma.
1: Ma 2015'nin ki iki işkidin birisi var ki. 140 manı mangan kaç pulga buludu. Kudus yollaptı.
0: Evet evet cuma tursun can usta mağın bir bağlı yaparsan.
1: Ravan tek sen. Andım ma o aycan bir video eve atıp diken karsak. Na ite karam. Abdumobil eğirgen birisi ken bu. Maşın numar taksı kaç ki? Hazır numar tahtısım yok mu değil mi bununki ya? En sol taraftaki yoldun karamlı açı. İşki üçleniye özgertip en on taraftaki yolu yutup toktaptı.
0: Onun başka bir programımız katmışıp programı münasebesi bulan her kıl sualdan sonra atkan anlıkçılar bakken sizler ama Vişinalar ayrım karsanlar. Bazenlar da ayrım uçur evet evet uçumu şu Vişin salonunlarla uçur yollağın yakın bir karap baksanlar. Şunlar ama Eceğim uçur yollaptı numar tahtısı yokken aşında vakitte sızıklarını besip işkilerini atlap aşında mansı bulam.
1: Katil bulmaydı onda mansa.
0: Bulmaydı ya, baksa ha.
1: Şu. Valla Beijing'in abdumobil şirketinden alıp yollapsız kaysın
0: aşı kentten. Bahalap ki aldı dik abdumobil
2: anlayın. Stırp alayım. Bu 22'ninki mundiyo 85'ten 90 bin kadar abdu.
0: 85'ten 90 bin koy. Etrafı da deydi. Şuna ola 2022 Audi Q'ma dem bir sıbattı. Muşunu bir bağlap bergen bolsa neydi jumu?
1: Muşunu bir evet. 2022'ninki bek jönveydin bir sıbakke bu maşından bir bağlap bergen bolsa deydi. Onu mehmet evet tok. Ondan 10 köyününki itibar kaç kere tuttun azı körpe kayla 10 köyününki zavut taraf elan kan bası 229.900'den 259.900'e itibar kanın kiyinki bası 164.900'den 194.900'e güç boğa baha dairesler. Şunlar da bu atmobilinki 60 milyon mayak 60 milyon etrafı da itibar vake 60 milyon etrafı da itibar vake ne?
0: Andım bir atmobilini köygentim Meytan ha?
1: Meytan ki
0: PHEV, PHEV deydi bu. 2022'nin ki. Muşu kaç bula bula deydi.
1: 2022'nin ki ha?
2: 2018'in ki Kallem'de konusunda maçtan bazar bazar pasa 100 105 мың
1: кадр. 100 105 кече.
2: Кимаз 22-нче мондио

0: 85-90 bin kadar
1: Hmm.
0: abla. Şimdi 15'in çiyaz periyi düzelttim maşından bazar basa pat 15-20 atır abla.
2: Hı.
0: Şimdi 19'un boğma çadır dıttım maşından bazar basa pat 70-75 mu atır abla. Şimdi 11'inki bade çiğ dıttım maşından bazar basa pat 15 bin kadar abla. Şimdi 22'inki mundiyo dıttım maşından bazar basa pat 85-90 mu atır abla.
1: Buldu.
0: Şimdi 21'inki onun kumdan mini dıttım maşından bazar basa pat 15 bin kadar abla.
1: Oldu makul. Onda o sen devamlı oturdu anlaştan ki uçuruk karaylı. Ma yol uçurulurum kem kamsın. Herkes yol bileklerinin ki yol uçurulurunu muna ayeti yanılap durup mol mol bir yapman asla.
2: Ma o çağın çiğven ey nöliyettinden bağısı bir karapayken bu sana itibar bağım iken yok mu iken bu yaptım o bilin.
1: Çiğven nöliyette.
2: İtibar yok iken he.
1: Çağın çiğven nöliyettinin ki bağısı hazır. Yeni çıtamaz mı?
2: Ya azıra 3000 koy, 4000 koyla ama.
1: 4000 ya etrafı itibar bakken.
2: Bakken.
1: 119.900'den 165.900 geçe. Yukarı seplimlik itibar abdumobil tipine itibar yok ki tövən seplimlik abdumobil tipine 4000 ya etrafı da itibar bakken. 4000 ya etrafı da. Audi Alio'nun ki itibar bağısını sorgan anlayışımız Alio'nun ki itibarı köpken. Yani 322.900'den 558.900 geçe. İtibar kanı kiinki bağısı 294.000'den 432.900 geçe. Şunda da bu abdumobil 30 neçim oyen ma? Tövən seplimlik de.
2: İtibar bakken.
1: Yukarı seplimlik abdumobil tipi duvası 110 neçim oyen itibar bakken.
2: Şunu ola ma Nur Ali'yeceğim bir avazlık yakıp da anlayla.
0: Ben 74 kaçlarım yolu köre. Neşriyat mı aldık yolla hoş geldin Saravaz.
2: Makul buldu. Ferruh belen
3: bana. Ya Sırcağ Cemal Lataryal'ın 5 milyon çıkmağı tuzum var. Çıkan mısın sizge çıngırdın. Tört ne? Sudan pek baktın. Tört ne? Arı oldun. Tört ne?
2: Muşuna dep etrafımızda kendi ademini hoş kısınız buluyor yıldır.
1: Buyurdu.
2: 5 milyon çıkılgan bulsa adı sen bir öyüp yer ettim. 5 milyon çıkan bulsa sana mı şu Lişan İl 9 çıkıp da o aşın hep yer ettim de başında gel kısınız buluyor.
1: Garbi çok örttüm şu şavşımır karapmanga yolun işte maşallah köp azrak tozlu şüpa. Diga uçurunun bəxtlik mənə verdi. Abdurim efendim ne uçurun?
2: Alaylı.
4: Buraya ziyaretini söz, riyaset topu dostan yaşım ses.
1: Yaşım ses. Yaşım
4: ses. Roşen Gürü Fatih. Yollar sayılı çıkıyorlar.
1: Bırgı olsun, bırgı olsun.
4: Yönüye yolu. Sultan yolu yazın. Aydın yolu yazın. Aydın darvanla aldı kendim yolları.
1: Buldu makul.
2: Makul buldu. Rahmet. Ma Lişan il 9'niki bu. İtibar yokken cümle bu abdum.
1: Yok Lişan'niki.
2: Bağısı mı ondan ki ne?
1: 459.800'den 509.800 geçe. 459.800'den 509.800 geçe.
2: Az rahmet itibarı yok kendim bu yaptım. Doğru. İtibarı yok ki. Şimdi olan hazırının yüzde ama altın gümüş yolda Minhuace koçisi. Şimal Canıp yolun işte tosluş bakı. Ma uçurdun, ma yol uçurdun mu bir paydınlıp kıyılanla. Andın aerodrom poiz stansıdaki xeridalanın, taksilanın ücret ahvaldın bir uçur bir üretken bulsanla dostlar. Aşağıya turu atkan taksiye deydiğen dostlar bir uçur bir üretkenla. Xeridala çıkı atıdamdı, kanda bu atıdı. Ravan taksi.
1: Homyaz yollur yollar Ravanke ne?
2: Alımcan.
5: Hoşçakalın, hoşçakalın, kılırım yapsın mı? Yakışma. Güldüğün güzel olsun. Kaç kaldı yolu süren. Ben eşir ettim, önceden sokarabdan kayılan maşinle. Bir kadar köydeki Allah'a et olsun şoka.
1: Buldu Rahman. Buldu,
2: tuğur taksi. Tuğur taksi, Yusufcan bugün Molli Yıgırın'da cıbı okulamışlar.
1: Kıldı, kıldı, sel turup.
2: Sel turup aşıyor, del 13 ile mi?
1: Del 13 ile doğru. Del 13'ün 14 kişi bu aralıkta. Çandağı'dı ki. Dükkünde şu yerde bir vasit görüş çıkıldı. Mevdukan
2: bile Zühre'dem.
1: Namı kulaktan kulak yetken bu ligerinlik yaş.
2: Aşağıya basanlar.
1: Setrap tıkla olsa diyen gibi gelse sen görüp durup çöp basanlar. Mukavatları var. Nait yakşı.
2: Cibo kısanlar ben barayı diyen deydi tuğur taksi Yusufcan çö.
1: Ma 2023'nin bir yerine basanız buldu. 2023'nin ki 40 manı mangan ahranlık Tesla'nın ki modlu aydın bir sıvayken. Bu maşını bir bağlap eken bu saadep 001.
2: Olay dep uylap diken size bana.
1: Evet, taksi evet, yüz kaç çorunuz?
6: Yüşür canım, yüşündür yakışın.
1: Yakışın mı?
6: Bugün Molli Gürün'de cibi okulandı.
1: Bayağım depo olduk, kılımız. Nuraliyev çorunuz.
7: Salam, Barman 74.
1: Yakışın siz? Kadın
7: tamamlık yoruk sonra. Beşikler, Atrakhan'dan azıcık yollarımı hoş geldiniz, Travan.
1: Buldu, buldu, makul, rahmet. Rahmet, rahmet.
2: Cengolu, hoş geldiniz, Travan diye o çorunucu, Abdurrahman efendim, evet, tutucuma, rahmet sizge.
1: Oldu. Andıma.
2: Andıma garbi çok görük. Şavuşumur karapmağın yolun işte. Maşallah köp. Hem de azıraq tosluş pa. Mişe'de. Degendim o. Uçurunumu tapşırıp aldık. Çımı?
1: Tursun canım.
8: Şimdi 23'te cidden modluğa yok kalsa. Maşından bazar bazı. 155'ten 160'ma atar.
1: 155'ten 160'ma
8: atar. Şimdi 23'te dağın sultanlıkta. Maşından bazar bazı. 65'ten 70'ma atar.
1: Oldu.
8: 2022 Audi Q10'de Majnun Bazar'da

0: 90-95 kişi.
1: Şuna 23 kişi bek cumhuriyet yaptı maçından bazar basın farkı 55-60 muhatıra bulur.
0: Makul.
2: Buldu. Эйса жан мы азыр учур кайтырып тубай жол бериш тогрулук жакка эмесми? Макул, мен жол берей, гипонларды аңлай деп. Кендил үчүн оглу Эйса жан жол берип шундай жакшы чопуруп кетип атса, мага машинаны Xinqiu L3K10. Балыңыздын түнлүктөн чыгарып алыпсыз го? Мында маңсаңыз болмайт эсле жумо?
0: Катти болмакмы?
2: Кейниги кайрылып тыкма бол, белни толгап, мага кейниги карап, ашында алат мыгыпты. Балыңызга бек амыраклыгыңыз не билдик, лекин ма амыраклык сал тогуру солду болгон жакшы жумо. Xinqiu L3K10.
0: Сак саламат чоң болсоң балыңыз жумо.
2: Уй карап баксам бул балжы хос бир 6-7 жаш кирген бал экен бу.
1: Иштима 22 Tesla Model Y калса машинанын базар баасы 155-тен 160 миң турат. Иштима 22 Dagon Sultan болсо машинанын базар баасы 65-70 миң турат. İstiman 22 Audi Q80'de majinan bazarlarsa 90-95 milyar lira. İstiman 22 Big Junior yaptı majinan bazarlarsa 55-60 milyar lira. İstiman 18'de Hollanda Kronos'ta yaptı majinan bazarlarsa 100-105 milyar lira.
0: %105 kişi. Kadirlik Amosu anlatkanlar 174 katman sanat radyosunun minin avtomobilin programısı. Programımızda Xotan şehri Qarqashyo'lu 55-ci numaralı yerleşken Bereket Açlık Mayzavuti alayı talep kılgan.
2: Şuna kılgan. Yine Ürümçi şehri Şinhua Janubi yolu yerleşken Şahsat İğiz Boşluğun Bulatoriyası alayı da talep kılgan.
0: Ürümçi şehri Tiyan şehri ayını Xalıkhyo'lu 55-ci numaralı yerleşken Jinkan Cungyi Doktor Khansı'nın diğer keserlikleri məxsus bölüm alayı talep kılgan.
2: Programımızda Orman Koyat Talqalarını işlep çıkan Orman Yemeklik Çekiş Şirketimi alayı da talep kılgan dostlar. Rahmet. Ondan uçurlağı karsak, şunu olan bek, ben de toluk deppegen bulsunuz. Model Y, P, he?
0: P, şubuç evet tok.
2: Siz evetken aş uçur boyu için 001 şubuç evet tokaran.
0: Siz nimin yazgan bulsunuz şubuç evet tok, he?
2: Mau anlıkçımız mesela onun kumuldu ki şunda yakışı ondan sadık anlıkçınla bilemsilem indip.
0: Yok, bilmeydikken bir gün bilu aldı.
2: Bilmeydik, onun üstü ya buruladın mı? Cık uçur yollumaydıkken siz şunu bilemeyimiz de hem de uçur yollumsanız.
0: Bizim bilgisiz için de cık uçurlarını yollusanız andın.
2: Katnışıp tutsanız programı, kancı mıcı gəkip tutsanız, varançurun kıp tutsanız, anan dikin, biz normal kumuldik sadık anlık uçumuzken de bilemeyimiz emez mi? Men ba, da koyup gəkma, yoltasınız. Şunu bilemeydikken gəp. Анда 2016 5-нче айныки Луфын X7-те 2.0 T буш машинамны Турсунжан устам оламы дейди жумы?
0: Эвет койдук.
2: Эвет койдуңузма?
0: Анда баума Сәншидин бирсе баке 2023-нүнке бу машинаны баалап алган болса дейди. Ширали мазыр мына ой.
2: Урухлайды, урухлайды өзүчө.
0: Кабаптын 1 кило.
2: Гөш, кар гөш көдүңүзмү? Кар гөш менен кахва ичир экен түштө, түштө тамак экен.
0: Kahve
2: sallam uzunluğunu atkını hem de
0: o. Kavap bulan kahve işte akıp bulan da.
2: Okumadım hem de ya. O kavap kahve mesela bir kısımlarlık mı şu tamak yiş oruklaş cahettim ki üzerlerinden mücazı karta salametlik ehvalınla karta yanla kahve ben madem ki maskenmeydu. Göçmeyim şundak. Şu sizki maskeli kakşayı da şirali ya. Bir de ye verin.
0: Yok o kahve bile göç değil mi?
2: Kumayım ben bu tanesi bulan bu mu bulan bu kahvende.
0: Onu diye kahve diyelim de mom ise hey. Peter Manta mandak.
2: Polo.
0: Polo şu lavlar niye
2: kumayım. Pelimam da.
0: Şu lagman ge mandak.
2: Ya göğüşülen mi kahve adet. Kahve bile ben bilsem bir lakı pişiruklar mesela. Tatlı türümleniyim daha yetti hem de. Göğüşülen kahve şikendim şireliğinin icadı yitedin köydüm değil mi?
0: Kop kor korca içsiniz bultu de.
2: O işin akışken mi
1: kaldı ya? Ya o şey ya.
0: Yakşı. Bu oldu makul. Kara bir onu uçur.
1: Beyce yolu ya, vallaha bağımsızın. Şeytanı tutuş milyarda ravan
0: tutmuş yol. Oldu makul.
2: Kıpın elli yolla şunda ravan kendiydi Abdürç Tepen'den poiz tuktap getti de uçur kep de telefonga poiz bilten kanda almıştırmayız de.
0: Ay 13.306 yaş eptin lan almıştırılı oldu ne?
2: Andan onu ondan bir pong mayak tutuamayacağım tuluk almıştırıp kıpırdı.
0: Tuluk almıştırıp kıpırdı. Aşağıdın meçhulat kılışını ögünün ha? Bombası bildiğalarda kılam çö. Bir kime ataydı onu.
2: Aşım şunu ondan bir almıştırıp vaktini özgertip kısam bulat dedi sanızlı çö. Gülnaz da babamı hazır bir maşını resim tatıp eve atıp dike. Neyimdeydi o? Şunu olan bu maşını konça koyup yaptı çö kendine. Şunu hayran boğan yerken de bu. Şimdi AD386-56. Ama ayırdırımken bu.
0: Ayırdırım dike ayırdırımda. Ayırdırımda durup dedi ya şeyde. Topta.
2: Müşünde kısımda.

0: Kur'an tilavetli mezunumuza bakıpta 15'inki atrafta.
1: Hmm.
0: 2016'inki Lokman tilavetli mezunumuza bakıpta 15-20'inki atrafta.
1: Olamsız da şimdi. Hoyak.
0: 2021'inki bence GLD arbetli mezunumuza bakıpta 25'inki atrafta.
1: Hmm.
0: 2017'inki Şöplen kolejiyatı mezunumuza bakıpta 15-20'inki atrafta.
1: He, makul. Karolladın bir sıvakı evet vettik ha.
2: Şikime 13'ninki karolladın bir sıvakı aşını bir bağlap ese deydi. Oy maşireli de ayalım nimi kıpbesi şunu yeymen. Benim hürmetlik ayalım.
1: Hürmetlik ayalınızdan kıpbegenliğimiz var mı şu?
2: He, hürmetlik ayal kıpbeginki.
1: Kahve evden bir kilo kebap?
2: He.
1: Maha bazarına kirgen kebap mı o? Ma kahve mi şu?
2: Ya özüp akşam pişirip iş kalan göçke o.
1: He, şu açlıkken.
2: Şorpılık aş kılıpça iş kalan göçün et diye. Şu şirelin çakırıp ekip yüz yüzeyi bu zaya oldu deyip yüz yüzeyken değil mi?
1: Yoktu. Çünkü hiçbir şey olsun.
0: Şuma 13'te Karolla bir petti. En Allah'a sattım başından bazar basıp basar 25 maat verdi.
1: Hmm.
2: Bayağıtın.
1: Oyalımızdan küçük bir ecrim yok ki bu? Hazır mı hazır yavatkan evi de. Azırak ecrim yok mu?
2: Neymiş ecir olmaydı o şuca?
1: Neyim ecir var onu da?
2: Siz nurgunmuş ayalarının kıvan işlerine bakıp fakat kömeyse.
1: Beslenmiş o teyyar kıvapına kırıp bir istakan kahve.
2: Mesela siz aş kahve aş göçle özü birip taksiye çıkıp aş kahveyle özü menip aşında demini kaldıkken de acaba he?
1: Bin şanlı yapıldı yozu koşulup o tükü duğu pişti o.
2: Takımmancı mı? Aşı kuamını pişamak mı?
1: Onu pişamı diye
2: onu ne? Aşı demini azırak bir hareket ki tutuğun değil mi onunla?
1: Oho şu.
2: Rahmet de ama şirayliçilik mi bulamam size? Şirayliyim şunda minnettarlık duygusu. Yakışık git pardon hazır.
1: Ama işte böyle ilversen şirayla tekrar. Bir yıldaki kör köy gördük gördük gördük onu zaten.
2: Siz mi yaşlı çoğunlar git parası kıran bozuk. Öydükilerin yakışı deyip birini kıran bozuk şikini kıldığını deyip maktap. Ben de bir gün ilancı mı?
1: Talepini yokur koymuş.
2: O talepini yokur koyduğa yaşınızda ütk ettiniz hazır.
1: Koymuş.
2: Ütk ettiniz. Öydükilerin nim kıpes nim itpes. Çünkü şükür oturup yediğen yaşınız kavake kağıtsız. Şu mu?
1: Bizdeki hazırken ni. Cuma ben de bu kadar. Kumul, Şihaba bahçesi ve şehir rayında 16 yaşlık ve 18 yaşlık tarım okuşlardan ibaret 3 kişi. Kolpak giymeyi durup, toksikilt, minis sürüti, naayt, tezup, naayt, hatarlık, hede vardı. Katına saçlarımız bu dep koysanlı oldu müşündeydi o.
2: Kumulda müşü məksus toksikiltle mağındıgan, riskiltle mağındıgan yollar var hem de. Asa sen balla müşü toluqsız toluq oturduğun balları mektepki aşı toksikilt bilen, velisipit bilen barıdu.
1: Hmm.
2: Ayrım yolu var olan eki.
1: Hmm.
2: Eki hem de kalpaq kiyip hazır çokum dikkat kılıp aşında mağındu balla.
1: Hmm.
2: Aa işki yağış kulak aşında mağmığa kuşaydı cümü.
1: Kumuldu bunda balla az çıkarttı, kandak kaldı bu.
2: Şundayma.
1: İşki bu 13'ninki
2: daha çok. Sıfır inkaz
1: Meytanını kaç pulga setu ağlı buludu o dedi. Şimdi 13'ninki meytanını. Neymiş için okumaydı o da. Kahve silip suyukaş itin adep dedi o bayam Ruşengül.
2: Ruşengül deyip hem de Mevlutkam, Ruşengül hem de neyse pulu itudu deyip bir aşında gep çık etti. Siz hem de suyukaş kahve koyduken deyip olsa aşı yeni bir aşında.
1: Kahve silip suyukaş
2: itin adep. Yaman namım gipim çıkır itin lacı mı bu sa?
0: Biraz yetiştir, ürünçüden nengan çağında kaçırı peydir tutu, harika çekişimize.
2: Şimdi 13'ninki daha çok meytinin kaç pulak sitva akıllı buldugan buldu? Dep atış, atış.
1: Tek yakın mı diye?
2: Yollap koyduk mu? He.
1: 13'ninki meytinlerin neç pulak akıllı oldu diye tursunca yakın.
2: Piyade. Bu piyade maşından kendin ütüptü de ya ütmeyi turuyla başında kıldım ha siz ne yaprak? Yol besil kaldırdın mamayı kendime hep aparat çürüp koygan bir iş var mı yaprak ne çün? Bugün bir kağı işleyen buldum. İsit. Aşu pulum da be, bubtem, bubtem deyimizem de kanda kılmış.
1: Ay eksi 35'ten bir suvake, gaz vake, şikim 15'ninki cuma, ma maşından bir bağlı ötken bursunuz dursun can.
2: Aşu piyadeler yol beygen çağlı maşından kendim mağmay, amal bu aldadım yanlar cuma. Yol beyirip dursun mu, silahım yol beyirip, zanlayıca.
1: Hmm.
2: Aşu kendim yanıp kasanlarım, işte aparat düşüp kaldığına işken.
1: Hmm.
2: Şuan dikkat kan bu sakı.
1: Bu oldu. Süzme etsin bombusa, neyim içini bilmeyen bu sakı.
2: Neyim etsin okşumaydı,
1: etmişsin deydin sizin. Sözmen.
2: Sözmen mi?
1: Sözme etsin.
2: Sözümeyesi buldu ya. Sözümeye mi kalı okşaydıgan tamak. Şunu lan. Yani. Ali'cem bilvap size Puat kanan oşur canlan.
1: Puat dedim de.
2: Hmm, Puat dedi.
1: Ve Puat mı? Ma bir yokursa taş yol mu ya ikinci aylan mı yol mu taz bilemeye kaldık. Çinleyen.
2: Ma
1: yoldu bir nesle çeçilik itip doğa bugün. Bu bir, iki, üç, dört yollu yolluk yolken bu. Bu yokursa taş olurken bu.

0: نسي جلبت مو يا برا واقع بتظلم يا واقع بمو بنسي جل
1: ماشندن
0: كنا
1: ve bir nəsə seçilib
0: اول
1: çıxıb getdi
0: ها
1: urunca bir avazlıq bir uçur bir yitinə qayaq tərəf qarab manganda
0: qaysı yol
1: bilək
0: bu
1: bir gap qoydun ha
0: bir
1: vaş
0: tağa düşüb qapdı cuma şunu ola o tağa əxlətlə düşüb getibdi mu
1: şu
0: şunda qaraq bir əhval var bir
1: bir
0: əxlət
1: yüktaqla
0: maşınısı
1: çeçilib getdən bir əhval var ekan o qarsaq mı şu Ləyüngan qorğas yoxur çayıb taşıldı deyə qıp durdu ha ürümçidir rayon ürümçi için ötən belə ki çox
2: Dünya kamına uçturup koysanlar bunu te.
1: Tursun Cakan bile uçkuzdurup. Telefon
0: kılın
1: ha ama 138 mi ne?
0: Ne ettim buldum.
1: Ha 138. 4 tane 9. 01 42. Özü anladım uçkısıyla ve sanlı şunda 150 çıraylık. Ya külüp durduğun bala.
0: Ha şu biz sizin yitlap operayıp Tursun Can bile yitlap operayıp ayet görüştürü koymuşsak mı ha?
1: Görüşüyle ve sanız buluyor.
0: Ha şu miçengi bir vas basınız mı buldu? Telefon kılıp lakin programı akırlaşkan diken telefon kılıncı mı? Hazır telefon kısınız alamazsak mümkün. Yani yarım saat diken telefon kılıp aşağıda uçuruşuş ne uçuruşuşdan deyişip ya miçengi bararsız ya maatrap kegen maatrap uçuruşasız.
1: İkinci elam yol ki ha.
0: İkinci
1: elam yol ki. Badavandı Miçvengi karap manganda dedi. Badavandı Miçveng karap mangan vakti ama ikinci elamı da yolun ki otursa da bir ahlet bir nesne çeçilip halta bir nimeler durdu. Sel hatalı hüp kaptı. Sürat pek tez olsa kaçır mı dep? İşki yan kaçır mı dep? Vakit çıkmışsa manı biz katına saçılırımız mı dep koyaydı. Yan yığıştırıp boğucu boğan arlıkta.
0: Aşağıda aylan.
1: He, ben dikkat etmeye anlaşıp öyle ki.
0: Yoğan bir tağa düşüp kaptı.
1: Badavandı midon taraf karap manganda.
0: Sözmeyen diye kandak tamak değil.
1: Sözmeyen diye sözmeyen.
0: Sözüp iti
2: dağıldı. Ama 18'in ki daha önce de 6 mil direkt oldu. Daha önce de başından pazarlığa soktası. 20 mil 25 mil hatıra bu da. 2015'in ki limusunu yedirtti. Başından pazarlığa soktası 30 mil 35 mil hatıra bu da. 2015'in ki sen de 35 gazlar yaptı. 30 mil 35 mil hatıra bu da. 2013'in ki daha önce meydan soktası 25 mil 30 mil hatıra bu da.
1: 25'te 30 mil hatıra bu da. 13'in ki meydan. Hani bilivelen anlatımız kaydı kaçı sorup gettiniz.
0: Güzel Nura'dan mı hazır tamak eti yitip dike?
1: Molly Gırna Cibos kaçan başlığında dep se. Sel tur başlığında yine
0: 13'te.
1: 25 minutin kim başlığında?
0: 25 minutin kim ne?
1: He.
0: Şuna olan bu etken tamaklarınız. Kim bu?
1: Bu Peter Mant mı?
0: Peter Mant mı? Benşir mi?
1: Belki küçük tüküp koydunuz mu bunu?
0: Şunda tüy çıraylık olmamdı.
1: Bu bazı Peter Mantlan ağzı bütün sevesin buldu ki ama bir işkiçilik dek tüyün ha işkiçilik dek mi da?
0: Tamam kustuken ha güzel Nur Edem'den.
1: Kustuken ha. Şunda
0: çıraylık bir dek aşık kilipten çıkan dek. Aşında tüyü kıpsız bu tüyüden tamaklandım şuna okşutupsız. Temi mi çokum okşudu?
1: Ya ama da karsam aşı cilt kelim bu kalan dek alıcı mı bunu? Kelim bu. Kelim demez mi?
0: Da kelin değilim bu mayda mı?
1: Niki kelin arak ha?
0: Ya kıyma katlarak yoğurup kısa aşında kürünü dem resim gücü onda kelin emez.
1: O anda hop kalsınız bursun beşi kalsınız bu kalırsa ağıtak gerek bu kaldı cuma bu.
0: Bunda diyorsanız bir isim ki kaldı da bire ya. Biz onları tonuşla aşında hakkı tükeş. Şuna ona şunda pöriye koyduk ki ayalı. Şuna ona yol dışı ağa taraf durup kut kut kut kut kut kliyiripti de. Onda da bakıptı onda da bakıptı. Şuna ola açıgıt yıkıvatkan pörüsün itipti.
1: Pörün mü?
0: İsk pörün itipti ki. Mağazı hiç yapış kaptı karan. Şuna bu boğan hakiki ve akacı mı? Şimdi dakik bir iş
1: bu. Bazı erlaki o işte asım buldu hem de.
0: Şuna ola aç pörün itip, ısık pörün aç mağazı çaplap koyup açıcı da. Kıl hem de kağın ne depe. Şimdi bir çık gidip dike bir aşında paran sepe gendi birisi.
1: Hey bu digen tügür fukan bu pitirmant emez deydi o. Şu emez mi şu?
0: Ha resim ki aşında yuğan çıktı de. Şu. Ben bu aşında oyluğun tügürüm ikin de oyluğun tüm.
1: Ha şu bu Musa.
0: Boptu boptu.
1: Eki cildiz kalın.
0: Tügürüz yoğan bu kitapta deyip durma mısın?
1: Yoğan bu kitapta o. İn ekten kaç şirketten de o ne yekice.
2: Bana riyat ettiler, bana karanlığı aldığımız durduğum oldu baba iyi iş bana.
1: He.
2: Bak aldığımda bana bana sotur oldu eğer. Ama siyahatlar yolda ötülatsa adam mı şu sorta çıksa çıkmak yok adam ki.
1: He.
2: Siyahatlar yolda bir kitapçıdan ötülatsa ben bana maşımda yanda çıkıyor. Onun kanlattı mı? Aa şoförü karsam açıkını şoförü karayıp ötettiğine şoför kolunu çeyretsek at ya çay öyle giden mayak gibi mayak ötettiğine yeni hayli kıldı yani.
1: Doktora biz körpe kayla. Mamay turu yaptı bu. Kale.
0: Oturu ağam.
1: Ömer, sağ yolunuma oturduk, kepup tükeye bir şepkeye gen bir adam.
0: Ha ha.
1: Ашу, адам.

0: Roman Taksi.
1: Bu Emel. Adamın Samsun Emel Atuay bu başka.
0: Emel'i. Emel o başka bu belki cuma mı abi?
2: Avi çi fan diye ya çu şimgo tarafta ki acıma şimgo tarafta. Am ya da kasma tiyanşan çu tarafta kas bire bu şimgo da onu yevap kaya gitçi. Kursu hiç gitti ama ha.
0: Yine hiç boğu dek ya toğun. Ha. Bekri.
3: Bu sizden çifan ya şimgo takım çıkartını ki yansıva.
0: He. Şimgo
2: şimgo altay yolu koşuyun işte. Eki altay yolu koşuyun işte edip lan mı? Raman
0: raman hazır. Altay yolu
2: yaken Dali Bazır'dan kilişken xendin boyu kızıl çırakt maşallah sel köp tepten badam taksi kanda evetken bozsu şunu. Yaken Dali Bazır'dan kilişge xendin boyu kızıl çırakt maşallah sel köp deydi. Ben doğrulap okumaptım ben bunu. He.
0: Cunsallu yollar ravan ki adıga uçurum tor taksi Rozcan evetipti. Rahmet Rozcan.
2: Ba Etirgül Rampiz Hansı'na telefon numarı ile depket dağız kaplan yok o telefon numarı bizde.
0: O Seylo ben batıqa ilik.
2: Semet Can Ustam. Aşın sonra atam da?
0: He.
2: Garib aylami yolla Bekravan degan uchurni Bekrapandim avatibdi. Juma rahmat sizga.
0: Yuan Plus'ningki baasini qarab aqqan bo'lsangiz. Yuan Plus biyodiniki Yuan Plus'ningki baasi 115800 dan 149800 ga chiqgan. Juma 115800 dan 149900 gacha. Mujba dairis
2: degan. 2018 ningki Lingdudin bir siba, mushun bir baholab olgan bo'lsa Tursunjon ustam deydi juma. Manimo bir avat qo'yaylik, a.
0: Janubiy bog'chiningki oldi qo'shilishda yo'llar ravon kadiga o'xchani baxtli men avatibdi. Andan ay yurtchimiz.
1: Bu dadamning samstansini 9-chi yil qadimi samstansi ikki ayrim-ayrim.
0: Ha, hamaqul. Bilib oldik, a. Men hozir tartamni kiravrangi ma'lum qaranglar. Bolalarimni tushda shu yerda bir mehmon qilay deb qo'yildim. Rujamo bilan Nyurmen ishmakchi planda. Qorapiqa boshqa yemaklarga o'xshab qolsa, buyurtamiz deb o'xshaydi. Bağışan bile, sertten kır oranın.
2: Bıptı, apırıp insanız, tamah yap kes.
0: Anıma programımız alaydı kollugan talep kavurulu anlaştılar. Ha, dikkat kalın. Ha, Xotan şehri Karkaşoğlu 55 numaralı calaşkan bereket açlıkmayı zavut alaydı talep kılgan.
2: Ürümçi şehri Şinhua Canobi yolu calaşkan şahsat iğiz boş kambulatoriyası mı alaydı talep kılgan?
0: Ürümçi şehri Tiyanşar ayını Xalık Yolu 55 numaralı calaşkan Cinkan Cunyi Doktor Hansı'nın tehlikeselikleri məxsus bölümü mü programımızda alaydı talep kılgan?
2: Programımız yine orman kuvvet dalgalarını işləp çıkan orman yemeklik çəkiş şirketi mi alaydı talep kılgan? Ha?
0: Yukarı korula köptün köp. Rahmet.
2: Rahmet, rahmet. Şunu ulan cüret ha. Canı bu bakışının aldığı koşulun işte yollar ravan kendine uçurunu bəxtlik mənə və atıp ducumu. Rahmet.
0: Tençlik canı bir yollar yollar ravan ki edip şirəli uçur yollabdu. Ula açta deydi aşağı.
2: Aa anlıq uçumuzda Fukan koçsuq basın aşağılık bir çay samsxanı var deydi. Nimde çay xan samsxan samsxanının yendil kavap xanı var. Aşağıdın kavap ekirip yisim buludu deyip bir uçurulan yollabdu mu yedir bir anlıq uçumuz. Ha, un buldu.
0: Unusa da artık.
2: Öyledikler mi? 2018'deki
3: tarihin liyinde dörtte maçından pazarlar satsası 55 milyon lira bu da. 2018'deki zavuk yazık ilantara dörtte maçından pazarlar satsası 25 milyon lira bu da.
0: Makul.
4: Davay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağan tem, nenin hızdı mı alay?
5: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne tekimi ronak.
4: Tiyanşan külü tuzdun kegen töven natriyilik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Tiyanşan külü tuzdun kegen töven natriyilik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.
6: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tiyanşan rəstisi xalqara çoğun bazarıqı yıqın, öyünün eqizliki 6 metr 30 cm. Çiki qabətki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tiyanşan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge siliştirğanda mekmaqana güllükke teximi çoğun, yataq öyü teximi köp, təpsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın.

0: Setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
1: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip Teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıptımızda östürüm.
2: Bir buyruk bilanla teatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekranı güzel aile hakkındaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tiyanyi aql ekranı kespini becerip, turmuş süpüttanızını östürün.
1: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'den keltürülgen kualana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Abdomobil aydıken de Xeyka işçim royunuzu urgutun. Brazli'den keltürülgen kualana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Xeyka işçimliği.

0: London'dan bir soru kəhbirə, alıq deyil.
1: 2015 ki, səndə London atıda maşına mazabat atıq 25 min atıraq.
0: 25 min atıraq da, buldu, rəhmət. Ondan olsa, qaldı maşını bağlıqda, anlıqçılarımız bir vasıtaş telefon kləb, hə? 138, 4 tane 9, mağlıqçılar, ək, bərgim yox. 138,
2: 49, 49, 0142. İşiniz qarağa, evet.
0: Ekbercan, aşı telefon kıplan bir soranı, ha?
2: Asqarcan mı? Şunu haqsın hem de. Asqarcan mı? Evet, bütken siz sizgi mi? Şu numarını evet koyayla.
0: 0142, evet, evet.
2: Şunu onun hem programımızın vaxtı uçup kaldı, dostlar.
0: Programımızı ahırlaştırmaz.
2: Hemen Allah'a rahmet.
0: Program riyasetçiler Roşengül Bastılan.
2: Koşurcan Kızır.
0: Evet, Muharrer Murat Kopur.
2: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Açıkırız yetini tut. Yollarımız rava.
1: Yollarımızda, biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
2: Başlamdıq.
3: Başlayalı.
2: Tayyar oldunuz mu?
3: Tayyar.
2: Tayyar olduk mu?
3: Olduk.

0: Эрем достор достанып учурдурму кеп кетипти. Бир баштын карайлы э.
1: Жанак бизди каршыапты досторумуз. Рахмат Бейжин жанубуй юлдары шунда Раван азырча дейдин Нияз учар тур такси рахмат. Yeni bir gün başlandı bana, hemenlerge hoşallıkla, yar bulsun, selamet bulunla, karşı alımız, deydi bana, yakşı.
0: Şöpün kaldıkı dostlarımına, bana bəs-bəsdi diyen zellerini kılıp, bəs-bəsdi kırıp, bana...
1: Bugün var, şöpün kaldı, bir vası gözüce dostlar, cümle. Şöpün kaldı kırıp, bana diyen zellerini kılıp, soruyduğun sual meseleler, sotur koysanlar buludu elbette. Şinxan, alu, daşımır tarafka yollaşın da, ravanken, tur taksi, ruz canı uçuray.
0: 2 saat billa oynayıp gettik, başladık dedi bu atış.
1: Yaxşı oldu. Hani Nurali?
2: Bana 1.77 kayıtladım yolu sonra. Yangan şaldı aldı, biz yolla koysu yollaştı bana.
1: Buldu rahmet, Şirali koysu yolladı da. Video evetip de. Ne buldu?
3: Nurali buldum.
1: Azraq bir vaka boğan şeyde. Toksik motosikletin. Suycan yolu ravanken, toksikletlağa. Ha, şu toksikletlerle bugün sürküleş bir vaka iken ha. Nurtay Daşu.
4: Yaşıklar, yaşıklar.
1: Nur Daşu ki.
4: Menzel Suydun, Yeşin Şankayı'da yollar var.
0: Rahmet. Bu da rahmet. Ava, bekset gün boptu bugün o adamın

0: Keşke kutunun mesajı melkı ettik.
1: Mına, yaksı. Çok çok çok işler bu atı da.
0: O yol mında, bu yol mında, anda olur. Mında olur ki kaka inkaslarını biz yetküzüp tüzeye kayan tüzeye tok hazır. Ereyalından münasırtın radyo inkas kıp tüzeye tok.
1: Yakışlar bu atı da.
0: Bazı dep koymuz ya. Bazı lınlarının meselesi gibi muhbirla berip ziyaret kıpaksın buldu cuman.
1: Rasa, Nakh Maydan ziyaret kılıp, mında kırıştırılım ziyaretlerini kısak tekimcalı
0: kıldım. Ahvalı gelip, bu zaten nemi iş, bu kaçan gıç sözülüp gitti mesela bu iş. Sizge kanda kolaysızlıklarını epki batı da oturmuş da mesela.
1: Yamanlığı kaç gün buldu ya be, anlattı manç gün geçer de bunun mühkültü var. İşke sana cerimansı var, hatırlayıp bana yapırmış mı onu ya?
0: Yine uçurlardan olcu dönmeyle, kızıl çıraktın olcu saray terep karap manga yolda maşın bek köpte diyorsun can. Yeni yoldan tokumga karap manga yol kuruluş kılıç sebebinin takılıp kaptı dedi.
1: Abdükerimcan buldu uçur, evet ben köyde uçurunuz ne? Ben Kaşkayet'ki mevlum bir şirketin toru taksisine gideyim ben. Suğurtunun ölçümü şirket bilen bir şirketin okşumaydıgan bop kaptı. Sileç toğur mu? Maşınıga Ali suğurtunu ağan bozsak mı? Öz töyledigan suğurtunum çokum al silah deydu. Bak kımmetge onu alaylısak. Başka şirketlerde ondak emel şu an muşunun bir mesele soraydı.
0: Ondan az çıktık başka şirket ne bıksan zaman demse.
1: Şu bir şirket bilen bir şirketin okşumaydıge. Toktamlardan perek olu diken, mana mandak suğurtu da mazarak perek bulu diken.
0: Ne mi bozsa eğer de çö? Deyişip aval emmanla taksi iltimas taksi şirketine iltimas kalanla fikir berenla manda manda iş manda qılaylı ma bizge mo ayğır kildik edi eğer yaq çoqumuş da qılsa desa 12 328 tutuylanlı yo olsa arba 12 328 yaki 1 2 3 4 5 muşu şıjarlar sen 1, 2, 3, 4, 5. Telefon kılıp, Muşi ehvalını münda. Biz münda dedik. Bunu münda devadı da. Bu iş aslında münda boz buldu de. Başkalarının işi münda bulu bitip de. Dip, inkas kılanla. İnkas kısanla, vakti de çürüp.
1: Doğru.
0: Hakikaten mesele olsa, işki il terepke, yakşı bulduğun, amal bile el kıpırdı. Ulan da
1: siz yalnız oturup çıkmayı bu yalnız sizin fikriniz bu kaldı. Eğer başka adamın işlerak o nimle boğan bolsa sizler birlik kılıp aval inkas kılıp adilden degende kıpıkanla. Uçurlardan yeni yetküzsek alkamımız dost.
2: Her yetişsin yoktum zaten sizler.
1: Ha. Siz öttünüz yoktumdun alkamka.
0: Suyuca yollara var ne duracaksın?
1: Cenubi Beycan yolları, Tibet aşağı yolları, maşin köp, tosuluş yok, Adilcan Kunduz ay dedi. Kaşkaya paynap yolları için daravan dedi, Abdurrahimcan. Nay yakıdığanga piyaz doğurgaş közlürüm ne çim çim çim çim kılı piyaz doğru avatı mən dedi de mi? Mən jığla avatı mən degen gelmiş.
0: Leyla, etigen programda Eydobu rahat ayaklarının gipini anlığandı. Yoldaşımın putibek teleydi. Onun ünün bulamdı, tepsiyle düşünüp akaydı. Biz o şu numarını evet bireyle, siz bir vas telefon kılıp, alakalı şey yap.
1: Yak Udulbasın buldu.
0: Udulbasın buldu. Aksud seçiyorum var mı dedi. Eğer bu maykazmaya telefon kılıp, alakalı şey, mancın numarlık ayakta, ve işini koşup tahtı yapında, şu iktidarını düşünüp, alakalısınız kıpırdı. Eydo bu dikile, sile ilanınla toktudu mu, yine bir vatam sile, bir cevap bir vatken bozsanla. Bir kadın toktatkanın gibini kıpşumayla bu zaman.
1: Programımızın kolluğun emez mi? Bir izleti tuttun programlarını. Özhal.
3: Bir izleti tut ağabeyin adıda kandarak ağabeyin yakışı mı? Ede kandarak yakışı mısın? Güzel mi? Ede
1: yakışı inem.
3: Bir hayırlı dosu yoluştur bir ütek. Şula sözlerini aldım o hazır ki koşunu sıravan ki. Bu radyonun paydısına aynı vakitin aldıkı nurgun. Buzluk ketken hem buzluk ketken ne işi bulatlanır o ailenin onşu etken deyme ha? Radyonun paydası var.
1: Doğru. Sadece. Dakoyan birinci payısın ben köye geldim. Dakoymam söz hal. İşim bu mayıdı hıcala tutmam deme. Dadılık bile otur koyun. Yani uçurlan yığıldı. Dostlar Nur Ali deydu. Tonglatqa azmı toluqlumu ba. Mən ötken ilə televizordun birini ağan toluqlumu, dövlət toluqlumu sizdim 500 koyun.

0: Yəni, fikirlərdən yet güzəliyə, bir əsənlə muhabbət hikayənlərini bir yollab bəgən bolsanla, mungluq, muzikulu oqub şunda, yaxşı obda məsələtlərini anlayıq. Həcəb, yıqın demişdən hikayəli çıxmayı odur, deyə, məşə ilham aldıqan
1: mısır rəsbəkən. Şündəyim, əmz qıcılıb qalaq. Ya, bunun burun, dərəqür deyib, üzük işləyib, yox, üz gözlər tatlaq, yox, tatıq, otadı mı? Bilgülüm baydı.
0: Şorbulaq tərəb yolla ravan deydi Abudunun uçuri. Ətə, ürümçidin qəşqər qımağmaq çıdım yoluna ikbalır qandadı, normal mıdır? Yolla yaxşı, normal mansınız buldu Məməcan əpəndim. Bir xətəlik diqqət qılın. Vakalətdən uçur.
2: Su qoy.
0: Hə, hə, Nurəli, bu işlər şu gün əlbu kütüdğən işlər, hə? 300 nəpər. Oo, müştəcik qasabla çıxama. Qasabla tizim alırsan nə buldu ki? 300 nəpər qasab qəbul qıldı ki?
1: Xoş, şunda olsa yenə fikirlər qara baxaq elə.
0: Abdurim əpəndim.
3: Göz yəti də çox qoduruyorum, xayr. Yaşlar qoç, şimdi başlamışsın, onda dön. Sərin dolu, yəni kreşin təkizdən andı tarafını
0: mümkün. Buldu, rəhmət. Әлқайм әкіміз?
4: Әділген бұған өзіңіз дәл ауа түкіріз бұған бұяғанды бағаран тарапы қылына.
1: Үрімчі дүміш ө?
0: Ә-ә, үрімчі дәм құрбақ
1: еғу. Сіз неме әнсірейсіз бұ өйден чықмай отырап, аяқты кеді қадам, ям қойағам, яғымам, не бүйшіз, қында мұнасу әсіз қалқайм ка.
0: Декен ғолжыда ям құрбақ ә? Авал азырақ ям құр, кейін күшілік ям құрға өзгірдік ә? Ям құрбақ ә ғолжыда жұма? Яна өзі халының өшірей.
5: Biriz yapıp et yolu süre dağınıp doğumu koşunu işte ravancı ağrıcı hemen bittim. Ay şu devlet kulu konusunda ücret malını bilse şu saat kımmet çıktı bir şey ya ağrıcı hemen ağa. Ya bozdu onu ücret veli veli la der soğuduk ise bin şanı şu. Ne? Ay ben bulduk ya. Ay hemen bir işe mi gelmez yemem bura yakın abi yemem bana ben tuttum kesin.
0: Mesela göstermişsiniz. Hani anlap öz makul köse. Мақыл көріп телефон нөмірін әвәзсе, сізгі тәміл әпірейлі. Нұрлық юлары үшінді Раван деген ұшырын тапшырып алдық. Қаймалығы рәхмет. Алтай юлы көтірмі көрік. А, баштын, ма, башқы үшінді Раван кәдейді күгінің ұшыры.
1: Майра адукат ұшыры зіпті.
0: Дейді.
1: Мұшы мұхаббет икайыстым, башқы икай бол сөзләп әсәм болуды мән. Менің мұхаббет икайым йоқ. Мұхаббетләшмей той қаған мән. Hayatımdaki en pişayman kıldığa işim muhabbetleşmeyenim. Muhabbetleşmeyi tuyukakınım. Bu benim hayatımdaki en pişman kıldığa işim.
0: Hayır, dükkat hatalaştınız mı? Tuyudun ki mi muhabbetleşseniz buluduk o?
1: Ne demiş kıldınız tuyukup muhabbetleşmeyi? İyiriniz bilenci mi?
0: He, şu hayatımızın ahırı gıcı.
1: Azın muhabbetleş atkınız değil
0: mi? Muhabbetleşip durmuşsunuz, güzel ötküsünüz buldu
1: o. Özünüz gözünüz dükkat olup bir... Қайты шіләмсі яғы дейлі.
0: Назық деген достымыз, бізге еңі 700 миллиграмм қан лазым боп қалды. Әгер ердем қылышын қалайды қалла болса, чинделімді үміт қылымен, деп телефон нөмірін қалдырыпты. Әгер...
1: Құшырыңыздың берген неміш болды, қандақ ұшыр бір тәпсілі аңлайлы.
0: Кемге? Малекен алдыңғы көңгі нөмір әмесе?
1: O uçuru yollağın siz emezdiniz o beşidi ki. Hem kanlazımız udul desek bulu udul deken bizge tepsili uçur gerek. Uçur ma kanda kanda tepsili uçurun temelde bəmsiniz bu maydı.
0: Ten terbiye yolları şunda ravan daydı Abudu'nun uçuru. Vi oy hınım, vi odilcan yaxşı mı? Mən yok da kamanlacı mı? Mən ba. Mən herkes yok da kamanlacı. Şunda iğir bizik çoğunspet anlavadı mı daydı.
1: Өткен ауызамыз.
0: Бәлсінші башлаңыштың алды үшінді Раван дейді бұл-бұл қан әдіміз.
1: Мұрадыл дейді, мән той қылып бұп, ені бұрын.

0: okey.
1: Hmm.
0: En çağdık Ali mektepte ütken küllerini, yo şu çağda muhabbetleşken muhabbetlerini, yo oylap kalma, bu doğru mu? Muşunda oylaş doğru mu, hatta mı bir meslek versen aldı.
1: Mesut Bey'e mi? Hadi can, şükür rızgaya koyan aldı.
0: Hıyal ne iş kimi başkalarmaydan?
1: Hıyalda mı huzurun iş gerek adam? Meyli o hıyalımız kan da olsun, çoğun olsun, küçük olsun, güzel olsun, normal olsun, huzurun iş gerek. Hıyal olmaz mı o? Çoğun kılış gerek hıyalı. Bayam kasap lazım, digen uçurunu bana evet peygen bulsan lazım. Evet koyduk telefon numarını ya. Evet koyduk aşı numarını alakalı bir özünüz paranış bir kan ha.
0: Hoş şimdi uçurlağa adamla karaylı ha.
1: Alkayım hakkımız.
2: Rahmet. Ağzı cep geldim. Mesut Bey başlıyor bana. Sen bak et bir kattığımız gün diye barayım gideyim ben. Şimdi bak sonra fakat ya.
0: O mu buldu da?
1: Kastıymam kip dedim ha. Yaşı. Yani aşırıladın Özhal.
3: Beşer aylı kadına taş su artırdın mı şu? Sen şahı karakman kalın istedim diye. Abdullah imtihan köpe.
0: Buldu rahmet.
1: Buldu. O kan tipi lazım bolsa Mehmet Akdım kısam buludu. Dedim bunda o kan kaysı kan tipi bolsa buluyu verdik ki emeliyat uçu.
0: Numarını evet bileyim. Evet bileyim şu numarını maaf. Yom bu falan çığa. Telefon kıp görüş baksın.
1: Köpeydin ha. Fıcıklı ha. Ne kım yaptım. Yeni uçurlardan Tenişlik Cenubi Yolu, Azatlık Cenubi Yolu'yu çüp getirdiğin koca, Atırgül Restoranı'nın yan tarpedeki koca kuruluş kıvatkallık sebeplik pek tosulup getirdi. Bu yerde saklap duruyor vermenle, başka yolunu aylanıp menle, eğer müşakkı kilovatkan bulsanla, liniyerinlerini üzgartınla deydi. Yani mavu Tenişlik Cenubi Yolu'dan Azatlık Cenubi Yolu'yu çüp getirdiğin koca deydi, Atırgül Restoranı'nın yan tarpedeki koca kuruluş kılıyor getirdi. Bu yolu kemanla dostlar. Anwar efendim. Anlanmadı Anwar efendim. Leyla oğlunu kaldı mı?
0: Ablakim ya cıbanı kıkılı koyup yenip gelseniz olmam diye bir işinizle kılıp da pul tapsanız olmam da o cıbanı mağarap ya cügeçe. Vakti sırap kılıp.
1: Aparatlarını tutup yerim olmasa çıraklanayım da.
0: Şundayım ya.
1: Ya kimse oturup çıkan ziyaretken ben şu Abdol işletkenin yakı edip durup çıkayı sözlerimde.
0: Şinhua Şimali Yolu Erlela Keltürgini sözlümey Ayalla Erlani Keltürvağanlı sözlep besim buludu. Şinhua Şimali Yolu'nun ahırkini Mesle Ayalım mini Keltürvağan Kahvaş Şunun o okşaş Ben bu uyuluş bakayda bir hepti nazlanıp Endim makul dikendi.
1: Oy kanaklamız. Bırakıl yaraşmaydı şu Erlaga bundak uygula.
0: Olcunun yolu çöre, Cansu yolu raban deydi o.
1: Çünkü ya benim uçurumun okup koyunla kapımayı deyip yollar verip siz. Uçurumuzu körüp atımız. Asasen sizden uçurumuzu yakış görüp anlavatsız, körüp atsız, denzen kıvatsız sizge minnettarlıkımız var. Şipin kodum şunun da denzenlerini, yüreklerini berip atımen. Rahmet benim uçurumun okup koyunla onda kımaydı. Çünkü ya.
0: Daşımın ayak şartısını aldı şimdi araban ki.
1: Elkim.
2: Bursun o ya, bulmasın adet ya. Ay,
1: etme ya. Yönlendirdi
2: de,
1: bari emin
0: değilim ha. Boptu da, tamam. Boptu.
1: Elkamka boptu dedi cümo. Ha, mangsız buldu yok yine. Boptu dedi.
0: Aştaklı.
1: Taza. Abdurim.
4: Buraya ziyaret ettiğim ordu yolu kayarı. Ma yeni Derya yolu ne? Yanımız Halk Sarayı'nın adıdır. Okumu taraf bağlarına yolunu sokup sokup sokup konuştum. Afiyet olsun. Sokup bas başlığının tablasını sunma.
1: Buldu. Rahmet. Yakşı hikaye. Kanda kısak pul tapımız. Pul tapkanda muhabbet özü buludu. Tabii buldu. Oyluğunuzdak buludu. Dep avaz kaldırıptı. Hoşa amu degen dostumuz.
0: Peki kemide mukapat ağılık aldım. Yey deydi. Onda olsam da mukapatın aldan kattım bir bedduak. Hem bugün yine absiz. Hem de mukapat denge yapın kımmancı mı size?
1: Cidel kımmancı mı bu kime?
0: Belgürüp koyuluyor mukapat hep oğan da.
1: Üzümden hadisi deyip durup anda demeyeyim de bu da.
0: Şimdi uçurlar kara bakayla. Tengi takının oldu da lıkkı da tuşup da adam ve maşınla deydi o.
1: İyi bu tuşkam. Ben de bir yıl yetkilek turmuş hikayesi var Adılcan. Lekin nereden başlayışını bilemeyi atmadın ha? İyi tet esret bilen puşayman deydi. Çok çoğup kalan da İbu Atışka.
0: Ne peki ne mi puşayman kızlarımızın anlığa cevap veren şu yerden başlayalım.
1: Bu bırsatsızlık sözleriyle.
0: Ən yaxşı

0: Hikaye qanday qız pul topamiz? Pul tapqanda muhabbet özü kilidi, tabii buludu. Oylığınızdak buludu. Mən sizə şunçilik deyip koyayım deyip. Uçur yazıbdı amu.
1: Qulca, Cansulu yol arabanda da Kayşinci xonun uçuru. Yeni uçurladın. Muhtarim mən.
2: Nən xo, mojini aldırımı tın darıla gəldiğən.
1: Buldu. Üzhal.
2: Şehirlerle kadar taşı artırdı mı şu? Sen şahı karak mağazını istedim diye. Abdullah İmtihan köpe.
1: Buldu. Rahmet. Meysin şan.
2: Ama ama yol özgür çırgın yakmayla yüzge özgür çırgın.
1: Tamam. Uşbal vaxt vaxt uçurama uçur veriş kayıtlarını unutuptu değil mi? Ay bunda. Çıraylıq çıraylıq gəqli, mağım bir amevi sorun bu, bir tarat qoyu çıyan azma, məyşin şan. Yani uçurlardı ne? Avu, Mayra adukat gəqibdi qo. Çöndürüş yürüptü Adilcan. Bu, əslamında iş biz yaxşıdımız, muhabbet kütümüz toydinkin. Bunun da buruq muhabbetinin qanda bulduğalıqın mən yisqip baxmağın, şun da qoydum sizlərgə deyik. Bo'ldi, uchirlarini yetkazaylik. Ha, yo'q, qo'shliniyada shunda Ravon degan uchirni topshirib oldik.
0: Yana bo'ladi.
1: Qon berish deganmish uchirni anglasam butunmish u yujayram azoblanib ketdi, chunki menmu qon menda qon berish imkoniyati yo'q deydi. Amal yo'q menga, bo'lmasa men berdim.
0: Endi?
1: Ha. Doğru. O könlünüz tigil bol desə hər bul bulay. Bir elgən bu susu çoxun bir tons. Sizə gıtçı da maylıdan ha qan çıxmaydı.

0: zavodunun aldığı maşınlar bek köp dedi Nurcan.
1: Hmm, baylanğaysılar.
0: Samsılar pişip gitti dedi Şinfo.
1: Özhal.
2: Yok hafta çeşitli peyde oturup gitti. Birinciden. İkinciden hızırak yakın kelgen çağlı. İşte yaptım bu bir kısı ile. Görüş yaptık. Bu para alışık tek de. Şuna olan bu yol tutulak da.
1: Hmm, böyle.

0: fırsatlar kelib qalasiz. O'zingiz salomat bo'ling, oldi bilan, izhol.
1: Ishtirdim men, qulza edam. Shukr, keldim yo'llar avaylayman.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchurladin, Ravon taksi.
1: Milliyet yetkisi, yol savrat. Bak, hocam doşumdaki kaldırdı, ben manga yolda Ravon kene.
0: Rıxıl uçurlan yazısı, ləkən uçurlan, hə? Yine uçurladın, mağı bayramlıq dəmilişdə qoxu qıldığan yələ işləm duğandı, dəm olam duğandı, dəb. Bayram dinkin özünüz bulam dikən, rəkə.
2: Xoş uçurlar, qarab baxsaq, naqşılaq baxa bəgən, yütük baxacı ustam, mutəbbəkkür təhlilçi, dünyada birdən bir baxacı, rəhmət baxalarınızğa.
0: Jimmy'ki adamlığı yaksa sizge yakmayı kağınım bulabdu. Bire adamı yakmayı koysun.
2: Ha şu, işlem olmaydı.
0: Şu gibi.
2: Benim 4 yaş kırgen balam var dedi. Daim hoşlanmanın balısı bile bildi oynaydı. Bir günü tuyuksuz, bir günü tuyuksuz yügürep kırıp, apa hoşlanımızın oyunu çıkmayayım hem de bundan ki herkes. Ulanın neydi bek yaman ki dedi. Ne oldu bala? Düşem. Mumam dağım dedi o ne? Neyt yamanın kazın tüşük deyip ulanın öyle bir kazan belki karısı tüyüşülüp gitip doğru.
0: On çoşluk bol demdi bu.
2: Balanız deyip koyan kalkına uykırıp kazan beşeri oyunumuz on.
0: Ben aslında da koyan gelip mi ki hazırında kazan tüyüşük bulduğun işler yok mu ki hem de. Yine.
2: Hoş yine uçurlağı dağımlı karayla.
0: Meşen şansız uçurunuz ne? Üzünüz bir tekrarlı bitin ha? Ma uçurum tekrarlıktan ötte koysanlar buludu desiniz koyulucu mu siz bek açık da gelkildiken siz meyfurun numuğu gelkmasla kıvıtıksız meyfurun uzun bol uçuruyor mu gelin?
2: Paktikarının kızı yedigen nakşak bek amıraktım be.
0: Bayağım anladık emez mi şunun dayıdı? Yakşaya çılaydık nakşaya ha? Biz mıgınşı hep kendinden beri huzurlu aldık da. Şıçı xonun şembe baza tarap yolunçı Ravon. İlk ayağını gibi boptu. Ayaqlarının çəmik səplənən iqtidarla maşinəyədə səbəblik uzun oturduğun şopur dostlarının putini arğılıqın tügütüdü, yaxşı bir üskün bulalaydı, deyib bunda əskərtibdi o. Düşün baxsaq o qədək, telefon numarlarından əvət etdiğinlə, əgər sorğan dostlar biz bolsa, biz əvət etbəsək özür düşünsün, hə?
3: Beycin vaxtı saat 14.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğunbasarığı yıqın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. İki qabatki bülüb 3 yataq ne 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolgan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Yanaq, badam, öyrük meyğizi, nukut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patriyat hukukuya erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL 2021-11-3047-6.

0: Программабызда амчада тыңдаучылар бу программаны Ахмарбайт уун яг күрүш ачык сууларын базагы сагын Ахмарбайт заводу менен Шилтпа каланын аммысын мактап дос бурадарлар бири-бириге тавсия кылып аткан Исил Абдул, Фоко Абдулларды алай талап кылган бу урулларга көптөн көп рахмат этебиз. Аварай мунасабатык мында бир учурбакка досларга жеткизейли. Амды мау дамылыш күлөрдө досторубуз аварайга асаса шипалеттериңлерди орлаштырсаңлар. Көңүлдүк ахметлик өткүзсаңлар деген үмүтүбүз бар. 5-nji ayının 22-nji günü keçidin 23-nji günü kündüzgeçe Şimali Şinjanın köp qısım jayları, Janubi Şinjanın qaribidiki tağlıq rayonlar, Xotan vilayatının janubidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayatının tağlıq rayonları, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Turpan şəhərinin tağlıq rayonları, Qumul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayonlar qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarında azıraq yağmur, Dıngız yüzüdün otura yuqarı egizlikdiki tağlıq rayonlarda yağmur aralash qar yoki qar yağdıgan. Bunun içi İli Derya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbagatay vilayatının tağlıq rayonları, Altay vilayatının tağlıq rayonları, Karmay şehri, Şiganzi şehrinin janubidiki tağlıq rayonlar, Ürümçi şehrinin tağlıq rayonları, Sanji Oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayatının janubidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun Oblastının tağlıq rayonları qatarlıq jaylarının qısmen rayonları da Otırhal yaki qattıq yağmur yaki Qar yağdıgan. İli Derya Vadisidiki tağlıq rayonlar, Bortala Oblastının tağlıq rayonlarıdiki qısmen jaylarda qar yağmur yoki qattıq qar yağdıgan. Şimali Şinjanın köp qısım jayları, Janubi Şinjanın qaribi, Bayınqulun Oblastının şimali, Şarqı Şinjan qatarlıq jaylarda 5 bal etrapıda qaribi şimal şamali. Şamal eğizlerde 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkünçi boran çıkıdıgan. Janubi Şinjan uymalıqı Şarqı Şinjanın qısmen rayonlarıda çan tozanlıq yoki qum boralıq Havarayı görüldükken, Şimali Şinjanın köp kısım cayları da tüven temperatura 5 Celsius gradustan 8 Celsius gradus kışı tövelleydikken. Şinjanın başka cayları da hava uçuk bazı bulutluk bulup, şamal küçü ancı zor bulmaydıken.
1: Başka kadar dostlar programımız dağılmış atıdı. Dostlar yeni bir uçur bakayım hava. Ürümçi Lopnur yukarı süreli taş yolunun kısmen bileklerine baktık. Çay koyuşma özgürlük bulduk ya. Bilib olaylı. Ürümçi Lopnur yukarı süreli taş yolu da kuruluş kılındığa boğaşka. Devlet yolu 0711 liniyesi. Ürümçi Lop, Ürümçi Çakılık yukarı süreli taş yolu yine. Ürümçi Lopnur bölükünün tövengi yürüyüş. Yani Ürümçi'ye mağdığa yolunuşunun 44 kilometre koşulgan 500 metrelik bölükünün 18 kilometr koşulgan 800 metrelik bölgeye katnaşık çay koyuludu.
0: Devlet yolu 0711 liniyasının Ürümçi Çakılık yukarı süratlik taş yolu yani Ürümçi Lopnur bölgenin Ürümçi'ye mağdığan yönelişideki Xoşa Hakiliş Ponkıtı'dan Sardavan Hakiliş Ponkıtı'cı boğan yol bölgeden 2026 yılı 5. ayının 22. günüden 26. günü geçe yani 5. ayının 26. günü geçe her günü saat 0'dan 24 geçe katnaşka çek koyuludu. 2026 yılı 5. ayının 22. günüden 5-nji ayının 24-nji günü her günü saat 0-dan 24 küçü bolgan aralıkta katnaşka çek koyuladigan mezgilde

0: Düşte fıçırışıp kaldı. Şu esnada vudukıp gitip acayip yüreklerim sep gitti. Ben maşineyi de atamdım, maşin mineyi de atamdım. Ben kıyı atamdım, maşin kıyı atamdım. Okumayı kaldı. De, hicalet dokmuş ya, diye yerde fıçırışıp
1: kaldı. Güzel fıçırışıp da. Bulakbaşı kutsu işkin doktor hanının şimali işi de. Maşallah turvaptı aşağıda de. Tosuluş var mı ki? Şirali. Sayılı şimaldın canıpka, canıptın şimalığa işkilin ya şunda ravan. Ey manakşına alımıqlı uzun boptu ki şundan bir yak durdum. Ya deydi Akgül'ün, Akgül yanakşın demek ki ne?
0: Abdığın icap bende hazırım avu. Kaşka katına sakçı orulurdu uçur geldi. Hazırlan adam orulaştırayla de uçur yollaptı ha. Kaşka İhbarhan Bağcı'nın kışırki kızılcırak Tokyo katnaş kalayım kabup getirdi diye mesleki karta. Hazırak birbirimizi yol verip menüp tutsak.
1: Şundak. Nurun uçuray.
2: Barizya tepçe tepçe çilegim harbiye galibiyet yıllarımı koçuyan uçuray bana.
1: Yeni bir uçuray.
2: Barizya tepçe tepçe çilegim harbiye gayi yıllarımı koçuyan uçuray hazırak köp nekin tutsak yok.
1: Buldu rahmet. Kaplan.
3: Tokhanistan'dan daha da zekiyet yıllarım.
1: Ha, bu yanlık deydi. Ben saklavatım ben, hatir kıp saklavatım ben de bu yanlık. Çıraylık geldikin.
0: Bir kayız var şeydi.
1: Bir şey var şeydi. Bu nerede yanlık bu? Yokluk durmamdı bu. Bir dakika yapış kıp koysun bulduk.
0: Bu şöyle gen dostumuz bana. Muhabbetlik nakşılını koyup, anla bizge verdik koysuz kızı, radyo anlamayı.
1: Şunday mı?
0: Merdan deydi abay. Merdan bana mı anlatamış? Şu, ben bu maşına çıksam lazım, bir izleti törtüne çıkıp anlayan buldum. Ayağım pat pat nakış koyup buranın da bir galiba kılıttı. Şu kötürüne de koyup, ben bir izleti törtüne anlaydıgan kılıp ettim. Hiç küşke teyim anlatma şunun ulan ayağım mı? Künüp gitti radyoya.
1: Anlaydıgan kılıp ettim bana.
0: Cın Merdan, modunun aldığı mağdığın ayağıyla babısız.
1: Nait aktif bir
0: radyo geldik. Radyo anlamına ayağıyla, meto ayağıyla.
1: Res.
0: Merdan.
1: Koşulma. Kaplan Oşri.
3: Sayma Kandil Şimdan'da şekayet yolları.
1: Çanfango Şimali Yolu Koşlin Yeda Şunda Ravan Kendi'ydu. İlda Nenang Dadısı. Rahmet. Sıla yakşım mı? Abdul'nun maş şisendiki.
0: Foka.
1: Foka Abdul'nun şisendiki oranını deppegen bulsanlı. Pekat tapamadım depp.
0: Şisendiki oranını deyitinle Foka'daki de anlatkan bulsanlı. Der hal telefon numarını oranını yazıp levet deyitinle.
1: Fokatikle anlatam sizler. Şeysendeki oranını bir anlıkçımı soradıydı. Ya telefon numarından evetsenle. Şu telefonu arkalık bırak alakılışamdı. Okay. Vişin katıp be.
0: Abla kim?
2: Anlar abla kumcayla adıca yakışma hemen geldim. Bana hazır mavi yol kağıdı birey. Şimdi seninki kendi tarafındaki meştetindeki balla koyup kitabı. Ama yollarda fırsat koyup da hemen kutuyla.
0: Bolu rahmet.
1: Tahir Emin. Oy, Tahir anlıkçımız avazımız bek bir şovkun ha, yakış anlıklı bulmadı. Kaşkaya'dan uçur bir eruatma bir zat buldu. Kaşkar memurla idarısıydın tahtı körükü boğan arlıkta. Abdusalam Abduğini namıdaki doktor kartısı. Doktor kartısı yok ap kettiği tipi bakıcıyla. Alaklaşkan bolsa da. Doktor kartısı.
0: Şubakı akşaydı.
1: Şundayım ha. Davalanış kartısı şeyde, doktor kartısı deyip hatada koydunuz mu? Uçurat kuşlar var mı? Abdusalam Abduğini namıdaki davalanış kartısı yoka getip du. Eğer uçurat kuşlar ya ip koyguçlar bulsa, eğer uçur beygen bulsan ama Abduğini diye alıp uçumuzun telefon numarasındaki bir eyle ya.
0: Siri yette deydi Adeli Can'ı kal. Turpanga basak üzüm var mı ki na?
1: Bağdu, hem de pişi
0: doğru. Bu yıllık teve üzümüyüm gendim deydi. Turpanda kalmadı, kalmaptı.
1: Hem de sen sakız ikinci pişiği bağ, he?
0: Üçüncü pişik, pişip oldu hazır.
1: O da hemen tuş.
0: Üçüncü pişik pişip, tügep kalaydı hep de hazır. Aydın kuğuda tügep döptü.
1: Birinci pişikini yemesek nerede üşük tüşü alsız değil mi?
0: Benim kendim, mavo şu azırak neyimi de kaptı hem de. Borenbek çıkıp, kıkı yutuptu.
1: Doğru, doğru.
0: Benim kendim, buyuluk da. Buyuluk basanla, şu için beğenli için bir azırak. Bak hem de buyulukta. Aşağı bir pekan odul buyulukta. Boğsa akayüz günü ülüş gün bir boran çıktı o.
1: İkinci pişiği ne?
0: Üçüncü pişiği deydi o. Aya balıcı 3. pişip oldu 3.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз әмірап олуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki pultije hemrayınız. Juğulama numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun temhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzizdeki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjaŋ İpek Yolu Çoğbasar Öyjay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
8: Yağak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patriyat hukukuna erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
9: Hoş geldiniz dostlar, programımızda almış atıdı. Allah vatkın Allah yollarınızda biz emre. Bu programımızda Ahmervayt un yağmayı görüş açık sorularını işlep çıkarıp bazı asağa yeğken Ahmervayt yizgilik şirketi alayda talep kılgan.
10: Şilti pakalla mahta vatkan dost buradarlar birbirine tavsiye kılı vatkan İsil Abdol Fokı Abdolları alayda talep kılgan. Hani yani vaktimiz için tutup bir neç uçurlar kaptı dostlarımızın acriyatı

0: Gülsüm, uçurlarını bir yet küzüteyle, muhtar imin.
1: Şoför dostlar dikkat kılaylı, ama Lüysev Nellu'da bir menboçay bir vermek balını tuttu, yolunu tutturup çatıdı, ama bir ile kıpır spreyi ama Majitov taştan tutulak etti de. İtep kettim, valla dikkat kılaylı.
0: Yaxşı eskertiş buldu muhtar ka. Çavulan.
2: Yol sürü, yol sürü, ben haşi şiirli vazımış, samallı cüzdür, güç geldim Ravan dostlar.
0: Buldu. Şinhuan Alu Koşliniye'de şunda Ravan edin Nur'un uçuruyu, Danlıq Dön şunda Ravan edin Abudu'nun uçuruyu, Tiyasa Araylı Xalak Hükümetinin aldığı yolla şunda Ravan, deydu Şirali'nin uçuruyu. Rahmet deyim, anlaşıq rahmet, isil, isil deydu bana.
3: Tiyasa Araylı Xalak Hükümetinin aldığı yolla Ravan deydu.
0: Fukan Kutsiya yolunun boyu toxtutuq Allah. Maşinin peyjonu burnu tosup qoyup qoyitkensizlar, nime degen qılqanlar bu deydi. Aparatlaşına çıraylıq tatıdı Fukan Koçalar degen yeng ben ludamsa. Guli ne kadar anlamdı? Guli.
4: Kuzey yapa, arıcan da
0: baya.
3: Bir akşam ses.
4: Yolgava bir. Çoncanlı. Kuzey yüce ravanca. Mamesa kaman diye.
0: Rahmet Ruqiya, rahmet de. Kündü bir naqı soğat qabatsız bizge, rahmet.
3: Xalıq Apendi Fuka Abdol'nun şesendiki orne Çimarşan yolu da. Şişen gavcağdın çüşüpla aldıydı Kızılçırak'tan şu 10 tarafı 500 metrelı mağsa foka ödep başaydı bu adıydı.
0: Xoyan Bavcu'dan alımcan bir resimde kuşuraya vettipti. Yollan şunu da Pakistan zıytipti. Kıran yok.
3: Bana bizimle hizmetki 10 ışık çıkıp aldık. Beijing yolu. Her işkil yolunda işte Ravan de kuşuraya yollaptı.
0: Elkam hakkımızdan kuşuraya.
5: Yes, it's very good.
0: Rese?
5: İstil.
0: İstil Rese.
5: Yaxşı,
0: rəhmət.
3: Yaxşı oldu.
0: Rəhmət.
5: Qonağım, qonağım.
0: Kədok, kədok. Tənzənləriniz kədok. Qarqam, qar rəhmət.
3: Çox maşının vicansına şu Dongdalyan'ın nimiki basınız buldu. Dongdalyan'ınki. Çınudatin.
0: Çınudatin, ha? Abdu kim?
6: Ya Qumzayda, Abdu ya. Karışmış o Hıncan'a dedi ki yolla kaydı normal maşin koysak bulamayacağız.
0: Olmaydı.
6: Başlama sızıklarına yanılık kuttu. Hatta gözümme hoş kuttu.
0: Olmaydı. Eğer maşin tok tutuş orni sızıkı sızılgan olsa tok tutsak buldu.
3: Biz soru deyli ha. Sola püçür bileyli. Asli geldi ödümü ya kanda kanda oldu ha.
0: Bir soru deyli. Hoş değil mi?
3: Hoş değil. Telefon aldırdık, tordaşlar, radyo aldırdık. Anlaşılan mı Allah'ın uçuşluğu haliyle olsun programımızın vakti çıkıptı. Rahmet. Yaktırıp anlayan köyge emmi Allah'ın rahmet. Nöbetçi Muharrar, Patigül Mehmet, Riyasetçiler. Onu zeydirdi bilen.
0: Adılcan, Ablamet.
3: Uçuşluğun Allah'ın haliyle olsun.
0: Hayır hoş. Hayır hoş dostlar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 Katna Sanat Radyosu'nun kanunsuz kamera programını anlayışla karşılaşalımız. Ben riyasetçi Taniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programı Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası'nın yeni taratqu apsi Sılu Şetin'de masqadamda anlatılıdı. Sılu Şetin apsini çürüp anlayışla karşılaşalımız. Ben riyasetçi Kunduz Aytürdi.
0: Bugünkü qonunsiz kamera programımızda tuvanlıkı mazmunlar boyunca anlatış verimiz. Qonun xabarları sayfımızda 3 tarmaq yeni energiyalik avtomobillarının bexatarlikini başqurışını, sijil küçeytişini orınlaştırma kıldı. Bingtuan Ali Mektepli Qonun Yardımı Pidayla Mülazimeti İhtibakı kuruldu degen xabarla dektanlar buldu.
1: Dilo ve qonun sahibimizde davagar qarız oyurdurup çıkırıp davalışıp, davada yengilgendin kiyin. 8 aylık qamoq jazası berilip, 1 yıl keçiktirip icra qilishqa hüküm qilindi degen dilo misali haqida toxtalamiz.
0: Omma üçün əmeli iş qilib berish sayfımızda ikki joydagi sot mahkemesi rayon halkıp hamkarlaşdı. İcra qıldırılğıcı naq meydanda qarz qaytırdı degen mazmunda toxtalamiz.
1: Yuqarqı mazmunlarni anlash bilan birga yana programımızga har qaysi yol bilaklardan yol uchurlar bilsanglar bo'ladi. Qinondaq bo'lsa, dehqonlar programımızning tafsili mazmunlari bo'lsin.

0: Ya tuyğusu güçlük, münevver, kanunçılık ihtisaslıklarından kılıp yetiştirip çıkımız.
1: Yığında Bingtan'ın kanun yardımı pidayla sepere paliydi maskanımda başlandı. Yığından kin Bingtan'daki Ali Mekteplerinin kanun yardımı hizmeti muhakeme yığını ötküzüldü. Yığınığa katnaşkan rehberle, alımla Bingtan'daki Ali Mekteplerinin kanun yardımı hizmeti tecrübeleri, meseleler ve kelgüsüge nazar silişini çöğürde fikir almıştırdı muhakeme ilip badi. Hürmetli radio dinleyiciler, kanun söz kamera programımızda davomlashtirayotmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab baqsak.
0: Chinoq qilaylik. Guanghui ko'rikning usti qo'shliniyada hozircha Ravon degan uchurni nur avatibdi. Rahmat.
1: Rahmat. Sehra xonim programımızni yoqtirib anglayotibdi. Rahmat. Bulbul Goya ismli qadimizmi programımızni yoqtirib anglab gul dastlarni avatibdi. Rahmat. Shingfu ismli anglovchimizmi programımızni yoqtirib anglayotibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda yo'llarning ahvollari qarab baqaylik. Suju Şerq Kutsu'nun koşumçuları da maşallah sel köprekken, Özmeki Selikleri Doktor Hansı'nın aldı da mı maşallah sel köprek, Daven Şimali yolları da mı maşallah sel köprekken dostlar. İhtipak yolları da mı maşallah köpken, onunun başka karaydığım bozsak Say yolu, Cenep'ten Şimali Karapmanga yolun işte, bir şey halık yolu ütüşüm körükkege Karapmanga yolun işte maşallah köpken, üçüncü körükten başlap, andan üçüncü körükten, Mavu Hıtiyen Arciye Trepke Karap Mangan yönlüştü mü? Maşallah sel köprek tosluş bağırken Huanghe Yoli Zhongyi Doktor Hansı'nın etraplardı mı? Maşallah sel köprek tosluş bağır. Andın Mavu Anıballa Saklı'nın Saklaş Doktor Hansı'nın etrapi Muşi Treplerdi mi? Maşallah köpken Adil Soğut Sarı'dan aldıdı mı? Maşallah sel köprekken tosluş bağırken onun başka yanı karaydıgan bozakmış o Şı Hızı Taşı etrapi Komul yolu tarafı karab mangan yönlüş. Muşu tarafları mı? Maşallah sel köprekken dostlar. Kızıltak yolları mı? Maşallah köpken çöngün çağı tarafları. Muşu yol bileklerdeki itibağın dostlarımız uçurlardın önümlük paylan gaysla.
0: Bir avazlı uçur keptanla bakayım. Abikerim efendim.
1: Oy.
0: Müzikla. Müzikla rahmet. Anda olsa hani.
2: Şihun
0: garib yo'llari ravon ekan. Sabina mi qarshi olamiz? Mush programmalarni qo'ldan bermay yoqtirib anglaydigan nurg'un do'stimiz bor. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Yaxshi kayfiyatlarda yo'l yurgaysizlar, jmo.
1: Ko'pdan ko'p rahmat.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı. Navay usta, nallarınız acep sınayı pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdı mı alay?
1: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Heyka işimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'den keltürülgen Kuala'na koştuklar. Heyka işçimliğine içseniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
3: Anlatkınınla 174 katnan sanat radyosu'dan bir vasıta anıtılı atkın.
4: Kanun sizge hemra programımız.
3: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapçısı Sılı Uşıteng'de mas kademde anlatıldı. Anlıkçılarımızın programımız ne Sılı Uşıteng aptısılımı anışını karşalımız.
4: Onun başka dostlar programımız ne? Xotan Şari Qarqash Yoli 55. numarğa jaylaşkan Barikat Aşlıq May Zavuti alay talep kılgan.
3: Şanak bu oranğa köpten köp rahmet etimiz.
4: Şanak.
3: Dostlarımızın kagan fışırlağı kırpı qayla. Javlan apandım kış kapsı.

0: Kız.
1: Yol kere yol kırma peşkar yılım şu Cüvyen'in kaldığım Cumhuriyet yılı samalı yılı geldim yolu la peşişmiş kıramalısı.
0: Boldu
2: Dostluk
0: rahmet.
2: Cenubi yolları, dostluk Şimali yolları şunda Ravan deyip de Abdükerim Efendi'nin okçurken.
0: Abdu Efendi Muxkepsiz, Guanghui Körük'ten çıkıp Ürümçü Viket Kegeç'e yollar Ravan deyip de rahmet.
2: Boldu rahmet.
0: Amin gülerimiz mi programımız niye yaktırıp ana edip de emimizge hatır cemlik yer bulsun deyip de. Seher bulbul adımız mı? Ben tamak ettim, kampen etken muş Ahmer Vahit'in ki görücüde pek okşu de programmalarını anlığa tamak eti vatı mendeb de.
2: Yaxşı yoktu.
0: Bulbul güya adımız mı bana gül destelerini evet tuttu, yaktırıp ana edip de köpten köp rahmet. Ablik kim yekken sizin okşu kepsiz karşalımız. Dostlarımızın ki yana dağımlı kuşurlarını yollaptırışını kızgın karşalımız. Daven şimali yolları da maşilla yanında köpken dostlar. Şu Hınçan Sençi'nin ki al diye. Onunun başka Suru Şarkı Kutisi Özmeki Sallikleri Doktor Hansi Trapladı mı? Maşilla köp dostluş ba. İhtipak yollardı mı? Maşilla köpken Gauci Cunşuya'nın aldığı parlaklığının aldılar da maşilla sert köprekken. Yana karaydıgan bolsaq Sayyoli Cenab'dan Şimal Qarap Manga yönlüşmüş o. Üçüncü köyrükten ötüp Xalık yolu ütüşmü köyrükke Qarap Manga yönlüş. Muşu yönlüşlerde ta ki Şida Çavukaykıca dostluş yakvalı bakken. Andım ha Şavşımır'dan, Şida Çav'dan Şavşımır'a karıp manga yolunuşta bize tosluş bakken, maşallah sel köprekken. Huanghe yolu, Zhongyi Doktor Hansi'nin etrapları da mı maşallah sel köprekken, Çite yolları da mı maşallah sel köprekken, Hınan Şarkı yolu, Beijing Zhonglu'dan Hongguangshan yolu karıp manga yolunuşta mı maşallah sel köprekken. Onun başka Karmayı Karabı Kutusu da mı maşallah sel köprekken.

0: İEKS aldırıp denep ərzini qaytırveliş iltiması sınıp, bu arqılıq hükümünü ağdır etişki orınğan. Lekin sotçının bu iş bundaq adi əməsdə pozisiyası qat'i bolğan. Yenge Bosiyar Özləşdiriş Rayonlu Xalq Sot Məhkəmisi əqtələb hükümü çıxırıp, deloğu çeçişlik qarıs münasiyetinin bütünləy oydurup çıxırılğanlığını eniq körüstüp, İEKS'nin barlıq dəva talibini qanun boyca rət qılğan.
1: Lekin qonun yurgizish jihatidan inkas qaytarish buningliq bilan to'xtab qolmagan. Qonun yurgizish boyligini eg'ir sirab qiladigan, qonun yurgizishning nufuziga xirs qiladigan bu xil saxta da'vo qilmishiga qarata sud mahkamasi qilchi yo'l qo'ymaslikda ching turgan. Haqtalab delosi sud qilinib oyoqlashgandan keyin sudchi darhol yib uchini o'tkazib berish tartibini boshlab, YX'ning qilmishining saxta da'vo jinoyatiga chetiladiganligini bekitgan. Hem alaqadar dəlil ispat materiallarını Yenji Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Qonan İdarısı'a ötküzüp bərgən. Kiyin Qonan Orgini Dilo içib təqiqligən, təptiş Orgini təkşürüp əyibligən.
0: Sot məhkəmisi sot qilish arqılıq LX oydurup çıxırılğan saxtı paket bilən əqtələb dəvası qılğan. Onun qılmışı saxtı dəva cinayetini şəkilləndirib, normal qanun yürgüzüş tərtibigə eğir dəxli yetkizgən dəb qarğan. Ақырда сот мәкемісі қанун бойынша EX-ке 8 айлық мұддатлық қамақ жазасы беріп, 1 жыл кешіктіріп ижра қылыш, әм 20 мың юан жәриманы қоюш тоғырсыра хөкім шығарған.
1: Игілінішке, бұл 2015 жылы жинай ішлер қануның түзітілмі лахиясы, яғни 9-нчы лахиясыда сақты дәва жинайеті көпәйтіп тәсіз қылынғандың бұян, Енжи Бозьер Өзләштіріш Райлы Халық Сот Мәхкемісі сот қылып аяқлаштырған тұнжы сақты дәва дейлескен. Бұ дейлоғы чықырылған хөкім дейлоғы четішілік кішіләне қаттық жазалаплы қамай, текімі мұхимі жәмиетке, қанун юргізуш қәсілі күчіләнің ойын ойнайдыған мәйданы әмес. Дәва тәртібінің пайдылынып, натоғыр мәнпәтке ерішке ұрындыған әр қанда қылмыш, ақырыда еғір бәдәл төләйді дейдіған еніқ сигналын тарқатты.
0: Бұ дейлоғы бірләштіріп сотчы мұндақ әскерді. Сәмімі дәва қылыш қанунчыл жәмиетнің ұлтеші. Oydurup çıkarılgan paketler arqılıq haqtalab davası qilish, başqalarının qanunlu hukuk mənbətdeki ziyan yetkizibli qalmay, teximi muhimi qanun yürgüzüş baylıqını ısırap qalıdı. Sot qilish tərtibige kaşılı qalıdı. Qanun yürgüzüşnün amibi şençlikligige ziyan yetkizidi. Vastisi məyli qancilik yoşurun bolsun, yaman işqılgıcı muqarrar öz beşiği çıqıdı. Hürmetli radio dinleyiciler, kanun siz kamera programımızı davomlaştıratımız, dostlarımızdan kelgan uchurlardan Badam Taksi programımızı yaqtırıp ona aytıpdı. Nurninki avazlı uchurib ekan. Nur.
2: Özbekistan tetrasachida yuqori beri g'arb taksaylar yemir o'g'ishni shiravana.
1: Abu Dabidimning uchurida Majanibi vokzalning oldi yo'llari ravon, Shamuchaning oldimi yo'llari ravon degan uchurni aytibdi.
0: Bo'ldi. Mehri ismli onlug'uchimizmi? Bizmi? Etizlikda ishlayotgan anglamatimiz. Çapa çektanla adıptı rahmet. İlyar taksi, yolu çöre Longchuan kutusunda, yani 2. doktorhanının aldıran maşınlar köp, sebebi bir şopur maşınınki hobi şansını içip koyup şu yerde turup da işçeri adam yok deydi.
1: Qaydısız durup öpte.
0: Qaydısız durup oldu. Ya ki maşından kaşıl çıktı mı? İşte kalay mıqan maşınını toktatmağın bulsak. Eğer yardım ihtiyacılık olsa dostlarımız bir beyirip sorap bakan bulsak, işçeri adam yok dediyem de. Səhər bulbularımız mı programımız ne? Yaxdırıb anlayıb da mən izcil radio aldı da dəbdi rəhmət bəgən fıçıranızıqa.

0: Hürmetli radio oğuçlar, Şenjang radio televiziyası Tansi Bergis Yatırı 4 Qatnas Sanat Radiosu'nun Qanunsız Kamera programısı boyunca anlış bardoq yaqtırıp anlığınınlağ rahmet.
1: Programma riyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Qunduz Aytürdin.
0: Növetçi muharir Patigül Mehmet.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
3: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
2: Bu programını Tianxia rayonining Xalq yo'li 55-nji numarga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayoni Xalq yo'li 55-nji numar Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177 267 80 531.

0: Dostlarımızın ki uçurlarına bir kar biteyli ya. Sencan mı bu Ürümçü Bogzalı'da adam köp, lakin maşını yok deydi hocamı. Şopur ustamla. Dikkat kıp koyunla. Onun başka avazlık uçurlardan Nur'un avazlık uçuru.
1: Burizet'te de Tönçetçü'de yakın süre yıldarı bir yere Cenab-ı Azat tutulanı Cula'nın aldı. Altınlar lazım başına çakıyor.
0: Yine dostlarımızdan uçurlarına devamlı karısak. Seher Bulbuli, Abdurrahman Somkiçi, Zühre, Kelgüsüm, Üçün, Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıp durdu.

İttifak yolu Jingying yoludan Minhua kutsuğuş boğan bölük şimaldan janıpka tosuluş bakken. Başka yollarda maşın yakımı köprak yolları çıkken. Hem de muşu haritegi çüşken yolların ki ekvali muşuncilik. Haritegi çüşmügen ma parçı yollarda yana nurgun konkret ekvallar bağı. Dostlarımız uzanla ketip atkan aşı yol bölüklerden yana uçur bir miyanşanların kızgın karşı alımız.

0: Dostlarımızdan ki uçurlar bir karvi deyli. Abdurrahman Somkici mavi gulca taşlapki yolları ravan diye uçurunu kaldırıptı. Onun başka avazlık uçurlardan Nurdun avazlık uçuru.
1: Yiyem de adamma da baza karabanka yoluş başı kökene.
0: Abdükerem siz sen akliye sözlerini makal temsillerini yolaydıgan bu kaldınız ya Abdükerem. Paylasop degendeki bir makal akliye sözlerini yollaptı. Anan deken bu Abdükerem ma Sifendaşı etrafıdaki yollar ravan diye uçurunu kaldırıptı. Nodun başka çüntiyen Aminigül Hanım Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı.

0: Достлар, сізге рахмет айтқым бар программамызды давамлаштырып аттымыз. Ұндақ болса, мәзмінлерімізді еткізейлі. Мидон районы Дженго мәхәлісі иллықлық еткізіш, бірләшмі көңілі ечеш пағалиетіні қанат айдырды. 5-ші айның 23 күні Үрімчі шәкірі Мидон районы Дибан көчі башқарымысы Дженго мәхәлісінің ғойлісі иллықлық толған болып, мәзілік тағымланың құшиды әтрапқы тарап тұратты. Bu yada bir meydan millatla itibaqlığı baş temi qılınğan qızğın inaq paaliyyat ötküzülüp atatdı. Naq meydanda çoğun qazandan hor çıqıp duratdı. Qoy göşi, sevze, görüşle köngül qoyup dümlengen bulup, rengi seyrek, mezillik polo kişinin yigisini keltiratdı. Her millet ahala çördep oldurup, edbiyat sennet numurlardan ortak bahirlendi. Qoşnula kən küşede oldurup paranglaşdı. Amma cay inaq, itibaq, illik keyfiyat qutoldi. Bu qadimki faaliyetini Cengu Mahallesi Partiya baş yajayikisi baş bulup, Kazven kenti Partiya baş yajayikisi Shao Hongo Mahallesi bilen birlikte ötküzgen. Cunhua Milleti ortak gevdesi engini müstakemleş asasi liniyasi için közlengen. Bu, Muşu Mahallinin oda 3 yıl bu xil birleşme köngüleciş faaliyetini qarat yaydırışı hesablandı. Faaliyet mezmuni yıldın yılgı mollişip, katnışış dairesi sıcıl kengiyip, tevalikteki ve etraptaki her millet amının arlıqını yanımı yakınlaştırdı. Faaliyette ahalıla bir kazan poloni tən yiyiş, edbiyat sənət körüki, xalıq kolaylıq bazar, kızıq arlıq oyun, itibaklaşıp daka kılış. Amivi menfaat mulazmetidin ibaret, alt çoğun bölek təsis kılınıp, mas qademde iş orni tunuşturuş, sağlamlıq boyunca haksız kesel görüş, haksız çaş yasaş qatarlıq, xalıq kolaylıq mulazmetle bilen təminlendi. Yakışlıq boğan qalıplarını illetidigan faaliyet arqılıq, qoşnılar arasındaki mehir muhabbet mücessemlenip, her millet amının arlışış, almaştırış, yuğurlışı ilgiri sürülüp, milletle itibaklığı gülleri her vakit porekləb içildiruldu.
1: Avtomobil aydıganda, xeyka işçim, rojinizni urgutun. Razliyedin keltürülgen bu alana koşulgan. Heyka işçimdikini içsiniz. 6 saat kice ruhunuz urgup durudu. Heyka işçimdiki, işçimdiki.
0: Qauda xərisi təminliyə uçurlaq bir qarı bəssək, davam beylu itibaq yoludun doğundalıyan qarbi qütsuqcı boğan belək cənubdən şimal qütsuqcı boğan itibaq yolu cingin yoludun meyqa qütsuqcı boğan belək şimaldın cənub qütsuqcı boğan Onundan başqa davam beylu doğundalıyan qarbi qütsuqcıdın itibaq yoluqcı boğan belək şimaldın cənubqa maşin əqimi köp. Luşan qütsi Sayram Gölü yoludun Vayuxan loğucu boğan arlıq qaribdın şərqqə maşin əqimi köp. Suju şərq köçüsünün qoşumçılı Yinchuan yoludun Beijing cənubi yolucu boğan bölək şərqdən qərbkə maşın əqimi köp. Hongkongshan yolu Xenan şərq yoludun Chidavan şərq köçüsü boğan bölək qərbdən şərqə maşın əqimi köp. Ondan başqa yəni Sayuli Mauguangqı körüktün Hongshan yolucu boğan bölək cənubdən şimalığa maşın əqimi köp. İtibaq yolu Minghua köçüsünün Qipingnan yolucu boğan bölək cənubdən şimalığa maşın əqimi köp. Dostlarımdaq bolsa, tövəndə Abtunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım əlmət anlayılı. Ürümcədə ötkün cəmğur yağdı, temperatura 13-dən 24 keçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 8-dən 22 keçə. Çörçəkdə hava bulutluq bulub yenə açıldı, temperatura 7-dən 25 keçə. Qulcada azraq yağmur yağdı, temperatura 13-dən 23 keçə. Bortalarda oturhal yağmur yağıb, yenə

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytgün bar programımızdı mişad axırlaştırmız. Programımız yaqtırıp anlığan, programımız qatnaşkan bar, canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Patigül Mehmet.

0: Şunu gülünüz kırıkmadın yollara mı?
1: Buldu, rahmet. Onun başka Mari Gül diyen dostumuz mu bak gene programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını yollaptı. Köpten köp rahmet. Mehmet Emin diyen dostumuz muhtırlarını yollattı, rahmet. Kaplan diyen dostumuzun ki avazlık uçur bayken anlaylı ya. Kaplan kaysi yol beleklerden yol uçur bayken. Kaplan.
2: Hidayet kız avalan diyorsun.
1: Yaxşı.
2: Ben o arfı yerinden sırıklaştan üstler. Ağzını şamatan kezden mayolar alın kine.
1: Buldu, köpten köp rahmet. Dostlar, kızgınlık bilen programımız gımanmışın dağ. Jallı qalette programımız qatnışınlarını karşı alınmız. Her kaysa yol bileklerden yol uçuri, may, gaz uçuri. Şunaqla, qatnışqı dair soraydıgan suallarınla bolsa, kızgınlık bilen qatnışıp sorsanla buludu. Dostlarımızın fikirleri yetip kegeç boğan aralıkta gaudu haritisi bir kısım yol bileklerinin ki hazır katnaş ahvalı Qarapaqaya, Ştipaq yolu yani Jinluudan Minhua köçüsü köç boğan aralık şimaldan janıpqa avtomobillar köprek azraq tosuluşma. Yongşünce qoşumçı yolu ya, Şanşahı Lija Chaudan, Don Arhuan geç boğan aralık Qaribdan Şarqa avtomobillar köprek azraq tosuluşma. Daven şimal yolu yani Ştipaq yoludan Don Dalyan Qaribi yolu geç boğan aralık janıpdan şimalga avtomobillar köprek azraq tosuluşma. Yani Ştipaq yolu Minhua köçüsünün Xepingdan luguç boğa arlıq janıpdan şimalğa avtomobillar köprek liken alayda tosuluş yok. Yohau janıb yoluya yani Xinhua şimal yoludan Mingyuan qarib yoluguç boğa arlıq janıpdan şimalğa avtomobillar köprek liken alayda tosuluş yok. Suju şarq yolu qoşumçı yolu Yinchuan luudan Beijing janıb yoluguç boğa arlıq şarqdan qaribge avtomobillar köprek liken alayda tosuluş yok. Yani qaraydığan bolsaq Aydırım yukur süratlik yolu. Garipten şarkı avtomobillar köprek, ligin alayda tosuluş yok. Ve işin süpümüz kütürlüğe karısam, Abdikerem hakkımızda. Karmay şarkı köçüleri dostluk yollarda avtomobillar sel köp deydu. Buldu köpten köp rahmet. Abdurrahman Somkçı, siz mi hoş geldiniz? Karşalımız. Onun başka Visal diyen dostumuza, Qashqadaryo yol xəbri, Merhaba yolları, Beyhu yolu, ikinci aylanma yol, Bəhlaravan, Şopırla aram oldu mu ya bugün? Da uçurlan evet bu da köpten köp rahmet mi şu Qashqadaryo dostlarımız mı şu uçurladı önümlü paydalanıp qağaysla. Nijat taksiye, Xotendi yol uçuri, medeniyet yollarda avtomobillar köp, lekin tosuluş yok deydi. Xotendi dostlarımız bu uçurdan önümlü paydalanıp qağaysla. Meyli Rinşin diyen dostumuza, Qarba aylanma qoş liniyada avtomobillar bir az köp, lekin tosuluş yok deydi. Köpten köp rahmet. Sayfa diyen dostumuz, Qarbi taşqa aylanma yolu ravan, Yamalıq taq tonili, Qucun yolu çüş iğizleri ravan deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Dostlarımızın uçurlar yetip kagici boğan aralıkta deyiktanla katnaş bilimlerine ait sual cevapladı bosun. Yukur süratlik taş yolda avtomobil heydigende qaysı xil kanunu xilap kılmışla körülse, pravısıga bir qitimdala 13 günü murxatırlındı. Adetki taş yolu seleştiruğanda yukur süratlik taş yolda avtomobillanın süreti tez. Yol ahvali teximi mürekkep bulup, hadisi yüzbərse aqiyeti iğir buludu. Yukur süratlik taş yolda tüendikide kanun xilap kılmış körülse, pravısıga bir qitimdala 13 günü mür hatırlındı. Birincisi, yukur süratlik taş yolda avtomobilini kainigi yandırsa, karış yönlüşte mansa, merkezi ayrış bəlbiğidin ötüp avtomobilini kainigi yandırsa. İkincisi, mektep avtomobilleri, otur tipten yukarı yolcu yük taşış avtomobilleri, xatarlık buyumlarını taşıyan avtomobillerini belgilengen saatlik süratten 20% aşırıp heydise. Başka motorlu katnaş vasıtlarını belgilengen saatlik süratten 50% aşırıp heydise, pravısıga bir qitimdala 13 numar hatırlandı.

0: Dostlarımızdan şunda acı kuturla yitip kep duydumu mene? Hı.
1: Hazırda yol kayırıyım. Ağzıdanma hazırlıkla sağlıklı yolları her işlemlere var.
0: Buldu köptün köp rahmet. Kuli digen dostumuzdan ağızlı kuturuy.
2: Hikayet kubi yakışımız.
0: Yakşı.
2: Kep duyuyor kayırıyım. Hmm. Kayırıyım.
0: Hmm, buldu rahmet. Ilgar malım mu ama işten çöp yolda mangaç anlavatı mən deydim. Ilgar malım mu? Asa sen de gerek radyo anlaşıp katli kuldum ben meydu. Dersini ötüp çıkıp mı anlaydı, işten düşüp mü anlaydı bana. Şunu da yakışı buldu. Davamlıq mənim için de kızgıllıq bilen anlan, kızgıllıq bilen programımız katnışıp durun.

0: Badam taksi, yaqtırıp anlayımız, kızgın katnışı atımız, deydi, buldu. Ablet, met tohti. Men mu öydü oldurup, telefonda anlayıp men, deydi, buldu. Üçcak krakeş diyen dostumuza, minin ayalım, qeyrağandımı radyo anlaydıkense, deyip, men bilen uğruşudu. Kulluğumga arjin silivilip, torda anlayıp men, deydi, Neymiş kona deydiğen de ayalınız. Ayalınızın bir anıltıp gönderebilirsiniz ikinci onda demeydi. Abudu degen dostumuz, riyaset yakşamısız. Mən mu gün deyilik kıgaş. Anlamadı mən deydi. Buldu rahmet. Nijat taksi. Xotende yol fıçırı. Mən bazanın aldıdın at bazırgı meyinişten. Avtomobilla köp tosuluş ba deydi. Buldu. Köpten köp rahmet. Mən müşünde bir kız gütüp koysaq şununda cık dostumuz bayken anlamadıkan boğumuz. Cim. Mədə oturup aldı kensile. Yaxşımı minan tuğunca qatam uçur bir şeyim deydi. Bağı bey degen dostumuz. Bunu deyken davamlıq berip durun. Uçurlanı ya. Merdan degen dostumuz. Mən bu şu maşinağı çıxsamla bir 174'nü açımən. Ayalım naqşı koyup berin deyip qalva qılıdı. Mən bir 174'nü anlayımən deyip 2-3 qatım aşında qışla yüz berip. Ayalım nama göndürüp ettim. 174'ke hazır deydi. Şunu da yaxşı boptu. Lıq anlımız şu. Amda Anlığız kemeydi o radyo digendikin. Lakin bir anlığan dikin lan çok könüp gitdi. Yoparma kısımdaki dostumuz hemen bu Şırday Guangchang'ın aldı da Şırday Guangchang'ın aldı da tosulup durup anlığa vat demen deydi bu. Buldu rahmet. Lan Feyda diyen dostumuz sizlerin programına bek amı rahmet deydi. Köpten köp rahmet. Abdurrahim degen dostumuzdan avazlıq fıçırını koydum bu deyim. Yani bir fıçırınız toxtan. Koy bakay, abay koyuğa fıçır şu mu? Emes mi?
1: Bozulay Hülka abi, Darbazlar Türlü, Faşan Kızı Sıraktan, Pembe Kızı Sıraktan yolları on.
0: Buldu, rahmet. Kudüs degen dostumuz, yen kualiyinin aldığı Çınbi Dada yolları ravan deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Kaplan degen dostumuzdan... Men ruhlu titik aletle maşineyi de anlamadı ben deydi. Bıptı. Hiç sen bulmaydı. Gerçi şimdi çişleriniz bulmuşsun mu? Paklandık bulsunuz mu? Şimdi ruhlu turuncu mu? Hiç sen bulmaydı. Dostluk görüktün kumul yoluğa solga kayırlış yoldan avtomobilla köp deydi. Buldu rahmet. Şirali degen dostumuz Nelyampu Ravan deydi. Buldu rahmet. Daimcan degen dostumuz mənim proqramını yaxtırıb anlamadı mən fıçır verəlməsəm mi gərcə deydi. Maqul rəhmət. Mənim üçün də qatnış arqılıq mı proqramımızğa özünlərinin barlığını anlamadığınızı bildirsəniz buldu.

Radio anlaşı dostlar, katnaşliyine si programımızın ahırlaştırımız, yahtırıp anlığan programımız kızgılık bilan katnaşkan her bir anlıqçılığa köpten köp rahmetimizin bildirimiz rahmet silege. Programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin, növetçi muharrir Patigül Mehmet. Emdi dektanla 107.4 katnaş sanat radiosunun yollarınızda bizlemre programımızda bolsun.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bizi hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koymuşlar bu.
5: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
6: Bu programını Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp, sağlam gızalınış adetini yitildireyli.

0: Vay sığındık sığındık anlıkçılar. Sılağını sığınmay kalam toksunda mı?
1: Şu şu mana tünü gün hayrı hoş dep hoşlaşkan çüştüğü bir görüştük. Çıbı arkalık leken şunda bulsak mı yana birden birden bir dirgin lan kıttımsak sığınıp durdukemiz.
0: Biz bayam sırtı çıbı okuyantık. Hem de bivastı anlatış üyümüzde çıbarımızın başlap yaptık.
1: Şunda.
0: Radyo arkalık mı bivastı anlatatımız? Doyunumuz arkalık mı? Bevas gösterdimiz. Ben onda olsa anlıkçılarımız programımızda kızgınlık bulan katnışıp hep de ahirdeki küllere onları biz bilen birlikte radyo dolguları arkalık çoğunluk ahmiyatlık ötküzgeysle deb arzu kıldı Nurluk baş riyası işte dostumla Mevlut İbrahim.
1: Mana çabak.
0: Ay rahmet rahmet.
1: Сөйімдік аңлығычыла, онда қоса программымызның башланғалы қысыланымы актып қызғын алатта программымызғы қатнышшыңладың дейрек берді.
0: Сонда.
1: Аңлаңла, көріңла, бір ерімса, әтті қошалықлағы ерішіңла, пүчірлағы ерішіңла. Ишқылып мұшу, яқшы кәйпет, үлгіде сіләнің мұш өйгі қайты сәпіріңләні ажайып әкіметке егі қылыдыған мұнбар еліріңізі біз әмірі программымыз деп шүнчілік кесіп ейталаймыз ке, программымыз башын ақыр яқтырып аңлыға ісілі.
0: Албатта.
1: Мен болсам...
0: Бөдірі чаш.
1: Бөдірі чаш риясат жаңла, Зөхра Керем.
0: Зөхра Керем!
1: Bazılar pudur deydikken, bazılar büldür deydikken, bazılar büdür deydikken iş kılıp.
0: Ne mi desin biz düşünememiz?
1: Düşen de iş kılıp buraya gelip.
0: Rahmet anlık uçula. Buna dostlarımızdan uçurlara cıboğa kerem misek mi? Radyonun anlavarımıza avazı kılınlar. Abdikerim anda hikmetmen cıboğarımızın kerep koyun.
1: Sizlerine de çıkıvatımız mı cıboğa?
0: Ha bomsa.
1: Çıktayarlı kılıp çıktık.
0: Özümüzde özümüz gördüğün işimiz olamız. Aynak karsak
1: aynak
0: gör
1: olalım. Aynak karımız yanımızda ağrılmaydı aynak şekerimizden.
0: Boğa mama yakşı mı deyli? Yakşı.
1: Şunu deyme yakşı. Nem demek ki şavsa gı digen bala.
0: Ama bizdeki dəbirle bana o tipti de.
1: Anlaydı de bala. Anlamışsa biz kimgi sözleymiş.
0: Acaba hoş öpket tok. Ne vurla anla vatka dikin?
1: Anla anla.
0: Haa ne vurla ne mini buyurdu digen de. Buyurdu de. Ya rahmet. Fütür bir de öpket de hazır ne vurla bana.
1: Şu devirgi maslaşıqa ne vurla ne mu iş kılıp yakşı.
0: Bop
1: de ha.
0: Әпті ақыр өп қалды. Үйгін әвірлі әкәс қош өп кетіміз.
1: Кәсті, аңдың қош өп кетіміз.
0: Аңыңдың өте қошалық болмас бізге.
1: Раз.
0: Берің ламыз әжімі ұ?
1: Үшті бұл кәсі.
0: Бөптемді ақылырға, ақылырға айылынып тұрайланды.
1: Onda olsa hani anlıkçılar bizden veşen salonumuz Şincan 1074.
0: Doğru. Örümcü Vakızalı Şimali Bekette takside köp Xeyrede Saklıqaş Radyo'nla bol tadıq deydim ona. Alıqam Rahmat.
1: Onda olsa Sübi İli siz mi kakılığa?
2: Salam Brejek Dürtüt. Oğuz şehirden uzun öğretken. Ava sırt kısılık yadı da onunla yanı öğretmen şıkıla.
0: Yamğır mı? Oğulcudu mu? Bana otur hal yamğır yığıp. Kiyin hava bulutlundaki emes mu? Şunun karganda, oğulcu da çoğu. İyi yağmur yağıdı ki, sakam. Bana bir mesaj basanla, hatarlık buyum tuşuduğun kinişkin nereden alımızda? Açı yemin dasağı verip çoğu, aşağıda tüzüm kaldırıp koysanız balada. Kimliginiz ne yaparın, çoğu mu? Yani neyimle ketidi şu, kimlik ketidi. Kanda şartlarının ketidiğini, yemin dasağı verip aşağıda tüzüm natka vaktine. Şu tızım kaldırılan kadımla dek burada. Çıma anı koçumuz?
1: İsmail, bugünkü tek cübünü künde açalım sildi.
0: Muş cübü? Ya ağa cübü mü ya? Anı ya onu hepte de biraz aşkı gittim.
1: Siz kayısı üçüncü op gelip Abdülge erişkin mi ya? Kim o mağı gepten kargandış kılıp başta bir yakışla bade kuldu ha?
0: Bugün üç Abdülge ketkeller kini.
1: Gekılınla. Arlıktı birisini bugün güvence okuğuzduk mu aşkı başta buldu.
0: Kini onda olsa da onu Ali Yusuf. Ma isimde kaldı.
1: İsminiz kaldı mı?
0: Anne kendi ablikim köylü bütün. Yani birisinin ismini sormayla bir yeri tuttuk de.
1: Şundayım. Bizim izlik türüve demez mi o aralıkta?
0: Marco.
1: Marco mu barası? Marco ama da irazlıkken.
0: Bu var mama. Uçurumunu oku bir ona. 26. yıla keşte kaşkayağımı anlığa maşiniz. Kork balla bağımı da pravan bağ maşinini tan aydış besem. May pulunu tan çıkarayla ağaç geçişini kalaydı. Allah'a telefon kalanlıydı. Kalaydı kalla onda asa ama ben kalayım hadi güçle. Uçurulduğun ama telefon numarını yollap verelim, değil mi?
1: Ama öncümüncü gepçi, ilk bir adamını sığdıra alaydıgan, maşını sığ patkuz alaydıganlar, gekılınlar, bize içtar. İlk adam patkuzmaydıganlar bu kasa, yoldu manganı sel, pika gıcı gıcı gıcı gıcı yapan mısın?
0: Ağabey, 5 günlük demiliş, eşe yolda ötep getmişsin, soğuşa, boğuşa.
1: Yerim yolda kili.
0: Yerim yolda kili, çürüydü ya, ben de sana
1: şu.
0: Mamay makan da kılsa da, boğa çıkışını ilimili. Onun kendin çıkıp talaşta atışıp getmişsin, ha?
1: Şu.
0: Kaplan aka üç tal çeçeniz közgü çöp fıkletan dedi rast demizim. Ya ama ne mi ki basır vettim bana. Bana. Hemen lan taleplerini oralayımız da.
1: Jülü vettim ha.
0: Yok yok oran çıkıp atma çöp jülü vettim ha. Bunda, bunda kaslı bana çeçeniz.
1: Ben köngül bülü vettim ha. Jülün ketmişsin de. Mevla Madun Vayhan ten terbiye yolladın. Ten terbiye yolu çıkışıyızda Abdümobulla köp öçürette deydu ha.
0: Ha buldu. Sübi ilim külüp delik kaptı. Onu külgende bu bala.
1: Neyim
0: o? Bayam kı, öfçerken bu.
1: Şu, ma olan optul beydinli ama tepeyren beyduk biz.
0: Şunu beri bettik bilin. Birkaç üç günlük için optul sonra manlacım ama.
1: Şu, normadan uşku çıktı kaldı ya bugünkü planda.
0: Gel gülsüm, yakışı mı bir yüze tuttun, molli girin bana beğenmedin lağı da. Siz kokşaş ademlek beri tıkıldık. Ulan ademken, karan ulan mı gerekken.
1: Ulan atayım beri tuttu, pahaliyetinin ki itibarını kılıp.
0: Zirak tutturup sorarsanız, beğenmeydiğen bulduk. Yakışı mı silemem, yaktır bana vatime, karşı alımız hoş geldin la, campa çektin la deydi. Çünkü yanın hoş çorunu okum etmişsen bulmaydı o.
1: Makul gülü yakılın.
0: Makul rahmet.
1: İma doyun körü atkalla büge mağaz sel kanda doyunda ilgi bir kıl inlik çıkı atamdık, süzük çıkı atamdık uva mı?
0: Hazır onuşayım ben mi?
1: Hazır, bir onuşuydu hanım şimdi.
0: Hem de çö?
1: Yok muna.
0: Sel kova ket.
1: Hem de buldu, hem de buldu, hem de o ketti, hem de bu ketti. Buldu. Yok yönü bu mu? Ya buldu ya.
0: Mavu sayılı intayın ravan dedi Zahir Cancı mı?
1: Hırşın gülüğünü aldı da maşalla köp tosuluş yok deyip elip can uçur berip du ha?
0: Ködey bir çançın beylu şimaldın canıp kaptı mı bula köp sürat. Asta ama tosuluş yok diye uçur berip du. Rahmet.
1: Әді нормал дәмеліш такси 1074.
0: Дәді ішлем сәдем да?
1: Әді машинның нопос қағызыш ішлеріні бейдегілі бұлыр мұ? Чайған со ішлем о? Дәпі ұзын язын ташлап, қышты кешке яр-яр дегендек, сіз мұ 5 күні ташлап, 5 күні аяқ нәді жүдіңіз?
0: Әді дәмалы дә ба аңғычымыз мұ? Мады әң ақыры бір ұқчыр бәтті, бір аңғычымыз шәмбі күні үрімчәрі еңшәр айында апты

0: Babalını yıllık teşvik kılı balamdı o. Ürüm şehirlik motorlu katnaş baslarını başkuruş oranından ilgilişimiz ya. Hem bir ekşen bükülleri abdum babalını yıllık teşviriş kesmi becerilmeydi ki.
1: Doğru.
0: Şunun karaka vakti de baş kesmi normal becerilmeydi deyin gibi.
1: Ma bu Yusuf Cama bir taraftan itizlik işlegeç bir taraftan anlavı etip de tuncu uçur bir erişken. Onda seni devamlı uçurlarını verip katnaşan Yusuf Can.
0: Bu psikik meselesi Ali Malın'ın telefon numarı. Lekin Mahmutcan biz yok doğru çengeysi. Cuma başka usulla arkalık bir erişken bulsanız. Bulam da rahmet.
1: Ma o Mınşan Cahyo degen anıgıcımız danlık doğumda maşin köp degen uçurunu bəgenke.
0: Rahmet.
1: Ma Mahmutcan dövlet bu için üçüncü derecelik psikik meselesi Roşengül basıp bilen Zöhrək Kerem'in telefon numarı boz bulam duraz. Hamide Muhammed Ali'nin numarı.
0: Yok.
1: Siz o kızın tanımayısınız o. Ben de o bizim dostumuz o kız.
0: Ben Ali derecelik psikik meselesinin telefon numarı boz.
1: Ha buludu buludu. Ayka yayı.
0: Doğru Ayka.
2: Malum zövbe adak ederek yaptığına yaptıram size.
1: Yakşı.
2: Geldik bana cilanın aldı yasal tutak.
0: Baldı. Hem de temşelgen soraydı genge dedim Allah'ın. Hem de sormanla birkaç günü geçe hazır. Ulamı eslikilenme yuvatı da. Bizim o üç canlı hocamızı beri vettik. Hem sel alanı aldı da. Kızılıp kaldık.
1: Saybotun dediniz ha?
0: Yakay.
1: Saybotadın majiğin merkezi tarafı kemanganda maşin köpkene bu kanın yağını kocumuzun uçuruyor.
0: Baldı. Ali Cammam etizlik dişligeş. Kibaz mı bu?
1: Ne mekin tam ben bu kör bulamadım hem de. Yani Nur.
2: Arifete tetrese çile yapsın çile yukarı bir ey. Meyren ne aldı koşuyor işte maşin köpkene.
0: Şunda bulam ikin duduk.
1: Mehmet'imin Katarlık bir neçen anlıkçımız şununla köngül bulup da köngül bütün obligim bugün Abdülmukabat oldu mu de.
0: Kim aldı aldı?
1: O aldı ya şey tünü gün resmi yotkan köpsini aşağı sip yitip duyduğuma şişkin aldı da bala.
0: Resmi.
1: Yani biz basak turdu, eğran kaldık.
0: Biz yiyip, yiyip koygan kursun.
1: Köpüp dursun de mahu abdapta.
0: Abdapta çoğun. Cihudin pivanı aldık yollar hemen kadaydı hatırcam ansalına balık ya. Cuma rahmet.
1: Yani tam khas mı? Tam khas tortları.
0: Hoş.
2: Mevlüt de kamera kavalan yakıştığınızla Matemlu de dağıtılan karıştırdı. Bronte. Dikir. Şunu mu karıştırdı? Şu törtünün yanında bireyle hazır leglek çoğun turuptu.
0: İyi bomba da. Leglek uçakılı turuptu dedi.
1: Oy uya leglek uçurduğa ya bulmasa. Nemiş kıgındı uya leglek uçurduğa ya tapamağın dek bomba da uya.
0: Onda oylaydıgan ben köyürüğünün ostular da. Üstüler de teki köyürüğünün üstü de. Leglek uçakını pekat ama bile. Çünkü o leglek bazı apkıçılığa baktığında sel tatımen de köyürüğünün oturup yapıp kaç yatak oldu acıma.
1: Şu.
0: Çan can yolda maşallah sel köplekin tostu şey kıramayız dedi. İmam canı rahmet sizge.
1: Yen bakçısının aldıdaki çırahtı maşilla köpkene gülüyün uçuyoruz.
0: Tor taksi Yusuf Can bayam görüşken mi?
1: Görüştük.
2: Yalıp aka, zehre kirem, yakşı mı?
1: Yakşı mı? He. He, yakılığa şunu ahire.
0: Yakşı mı o da bu? Tügüdü o bu.
1: Ama can sonuzlarınızı okşuğa kütüp duğu, siz sanmıqansı öydükülerin sağın takıldı, güller çırayla çıktı ama aşkı.
0: Çiçeklepti de bu.
1: Çiçeklepti.
0: Sat isleken de bunu. Özanla ağamanda çıkmış ama isler. Bu da.
1: Ахкепте.
2: Термин ятыштыр ясат кида гүзген жол хабары. Сен оде афлаттан юлда машин кеттос кеш жок.
0: Макул, рахмат а. Чаңжын отур юл шималдан жанып куйоллар аман деди кыдай бео, рахмат.
1: Айкы яйи.
2: Шо туфлуктун сабабы ма, кызып жаткач машина ва суук чыгып кетти.
0: Болду шохи немелен дейдиган бу? Siz kolculuk kız beni aldaptı ve iş anı paranlaşkılı 15 gün buldu. Ommakçı, tekmekçi boğa, telefon numarını bilmeyim ben. Öğünün adres mi? Bu işlerini en yakışı özünüz el kılıncı.
1: Bu tünükü mabal kırış kaldı şokuyucu. Beni böyle öpürmedi. Tıptıkı kıra menden deyilgı yeri var deyilgı.
0: Bu balla yakın
1: kılıncı. Elçilik ya deyilgı.
0: Neyim bu git pardu bula deyime bizde bu.
1: Hatırcam işlegili kuyonla onu üstegilikli tordu tonuşkan. Paranlaşkın 15 gün boğan. Ya bir aldıkayının uçmaydıgan. Telefon numar önü adres hiç nesin bilmeydıgan. Muşundak bir şey o ahır yok nesliğe deki. Elçilik deki edem ap. Biz de apırdık ya deki.
0: Ya muşancilik işlerinden özenle halkılama üyanla kanda tutsula balda.
1: Ya kay bunda kısa tutbulamı gıdak.
0: Deki başkalağın muşu üyü tutuştu kırısı taz sözleydiğinizle.
3: شو خير؟

0: Aldı kaptan.
1: Buldu. Yen en bakısını aldık yolladı maşallah köp tosun iş bade bayağı mağın oçumuzdan ufçu orada şi yen en bakısını aldık oğlu vettik.
2: Jolin Xu Nurun ufçuori Altay Körük'ten şi bel oğu çüşte maşini köp diye ufçuorunu bəgən kene.
1: Buldu. Hoşunda olsa 19'dan 25 min ötaydı de. Xeyka, Arman, Tuz'nın elalarını anlı bitip onu kendin tamamlaştıraydı mı?
2: Buldu şimdi akıllı.
3: Avtomobil aydıganda Xeyka işçim, royingizni urgutun. Biroz diyedin keltirilgen bu alana koşulgan. Xeyka işçimligini içsiniz, 6 saat içe royingiz urgup durudu. Xeyka işçimligi, işçimligi.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken Arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman kuvvet halkını işçim. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, Arman kuvvet talkını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6. Tamak etken de Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
5: Anla vatınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Kadirlik anlı kucula o.
2: Anla vatınınla.
1: Yollarınızda
2: biz hemra programımızı.
1: Ben Mevlut İbrahim Akanlacım.
2: Ben Zühre Kerem.
1: Momanla.
2: Devamlıq sizler için hizmetli bize.
1: Şuna kanlı kusurumuz yine devamlıq durduğuna ait kızgallıq bilen programımız. Katnaş kaysılar yeni yeni oluşturulur bilen programımız ne? Avat kaysılar kadarlık kanlı kusula.
2: Yani şunun bilen birlikte doyanımızı kırıp bizle köyge isler. Doyanlar anca bunca diyen zerlerini kıgaş, fınşan, cuhan farman, anandıkın gep sözünler bulsa, uçurlar bulsa, müşerde bəs anlamı buludu. Teşidin emas işçigi kırıp, işçigi kırıp, işçigi kırıp görünler.
1: Bunun için denci,
2: Cinru çubuğu cende be.
1: Aşu pinlin yazsanla algo özlügeden kirk kitaptanla pinlin yazsanla. Ying bing lu, dong san xiang, dang zhu che pai ting zai yan guan lu duan dai zhi ma. Ay mana. Çe payını tasarıp yap, katlık başkırılığın yol bölgede turbaptı.
2: Bu kalısın işlek etken yeri de bu.
1: Akıra yamallığını. Kimnin ballırdı? Kimnin müşüdek ballır ana ait akıllıktı deyim bunun müşü. Katnaş kaydısı ki. Xalaplıqın maa yaşında tosap turduğun. Ne mi degen akıllık
2: ballı? Maa ait strategilik tosap deyim hani aldı keynini hem de görüptü mü?
1: Ne mi deyaleyimiz hem de?
2: Toyluk ipli ve sanlarca bunca kıynalgıca aldakıgın tahtaylarını bir nesden kopulguca.
1: Ya onun da göre uğraplı yazıcı dağın maşin üstü. Maşin uğrapla. Bak maşin uğraydığın eserle uğrap koyup lıçı.
2: Açtan kısanla boğu da kesli.
1: Beraber anlamaydı da ilgisi. Bizden bu gibimizde anlıgaydığın ilgisi olduğumuz, şopur olduğumuz karan. Eşek maşin tohtam da.
2: Şu bunu taşlakım nelerdi jüdeydi ha?
1: Bıptı Gülbar bir dem sözlettiniz bizden. Rahmet sözlettin anlıgaydı. Cuma.
2: Şihun Şarkıylı Kualin'in bazırı Kualin Şan'a körük de Abdumobulla köp, likin tosulu şok daydı o şau ay Jolin Xu.
1: Yalnız can yollardın maşılla azırak çıktıydı Mikray.
2: Asya Boran.
6: Salam Allah kalkıdır, çeş yapın, çeş yapın, çeş yapın, çeş yapın, çeş yapın, çeş yapın, çeş yapın, çeş yapın, çeş yapın. Hukam diye koşuyun, beraber yerine alınıp da uzak aldığına çeş yapın, beraber çeş yapın, çeş yapın.
1: Halide Adukat Manla tuttu da programımız ne? İsam kam aram ağam bolsa 90 örük yap geçişki teklif kılattım emas ma. Hiç bomuz boran diye geçip gitmeye kıtlağa neştel örük bolsun. Batıya zökre ayıp ağam bolsa alaydı.
2: Şu apara elsek İsam kam şu şembe şembele de ilu viyat ilu viyat jürkütü atı demez ma şu bir bulanmadı
7: o. Öy minin babı şembe şembe ma sorunum yaman çıktı ya.
2: Doğru.
7: Viyaki meslek çayı çakırdı mes. Öy ben pul tipi mevlütüne bakmışsam bulmaydı.
2: Үсом комуну азыр деген өзүнүн болусунун бакмайды, мөвлутун бакууду азыр пул деп.
7: Чүнки мен мужнун кейнилди.
2: Шу.

0: Onda olsa bunu ayolla sizlerdenle de.
1: Ha.
0: Öyü tükürdüğün derek, örük derek ke. Buldum da.
1: Buldu. Bu da aşı yumuru değil mi? Aşı da özgürtü.
2: Aşı da kılıp dostlarınızın çaylarını.
1: De bırakacağım.
2: Çanlı yanına kaldır ki yolla uçuk ya dedi Nur Mehmet. Rahmat.
1: Ayka yayı.
3: Hey Tomka bu çışımızın uyruklu kanda yeysiz değil mi? Ya aşı. Cep olsam daha uçucum artık.
0: Ve bakalık olsa çayınıma yüzdüm hemen.
1: Şida çağı körükte maşın azrak çıkken ha Mihray'ın ufçori.
2: Makul rahmat. Abdüryem, yamğırıq gittirek uzda kolun karğandı.
1: He, yamğırıq ötüptü.
2: Vaa.
4: Ma yoldaşının ön çöz sürükken bağı.
1: Üzgürem ötüptü.
2: Küşlük. Küp. Buldu. Kulcu da yağmur yığıp gitti. Kaderlik anlı kulcula. Onda olsa dostlarınki ihtiyat planı yolluyor işini. Kulcu dedi ki vallaha bulup mu çoğunluğa çaçırtı etme yolluyor işini. Onların emret kılımız değil mi? Bak hapılıp gitti de çoğun apaçla.
0: Bir yemana kılıbatka kılıkını bir eski.
1: Bu bir şey mi yedik anı?
0: Kimden balısı bu? Ne bir tüzük bana sormam da bu. Bayanla akın şipin köyünü kimdi bu?
1: Bir tayıgı vardın değil mi? Onun uçkuneklerini giyip emdi ha?
0: Yok, bunu ne mi kıldı ya bunu? Bir maşın ki çıkıvası bu, ademken bu bu. Biz de oyla koymamdı bu.
1: Oylamaydı ki ha, o kılıksa da onunki.
0: Boşarak bana sormamdı bu. Tutu aldıgan bolsam, aşu. Etken çağı bir işin tıkıp lütettim.
1: Yüşün daha kıldık. Ben şu aşu yenimi sıyvakan bigizlerle çakma yelin çıkırıp lütettim den.
0: Vay, öküzdekli balıkken koyu bu.
1: Közü yokluğu bununki.
0: Göz moho ki bunu ki, çok kızılla. Konta ne bile bu? Sözle kiti duçu mu makul dedik ya onun koçularımız.
1: Üçüncü körük, oninci oturunu udıldaptım o bul köp. Tosılgıl neçi minut oldu deydi o şau, ay.
2: Ürümçü küytün deydi, Ulanbay Turpan deydi bu. Kaysi yılın üstük yolladı bu. Fifi'nin uçuru, bek toslup.
1: Bir de besiniz.
2: Bek tos, bek tosuluk pettiydi.
1: Şeysen tarafı okşamam da o şeysenki ha?
2: Bek toslup getti digene efe bek bek toslup petti. Küçük olmuş petti dedim. Petti.
1: Reminlu halık yolda maşilla köp ge.
2: Kucam aytak taşılı kaça içildiğen dedi bu az kalgandı anlı kusturumuz. Altıncı ayının beşiymiş o. Yedilik demir işledin ki illa. İçilip kılışı, haber ki kılışı mümkün. Cuma.
1: Ma bu Mevlan'ın gibi ma aptının beş ya aptımı bulun sürüttü bek tez bulup gitmişsin tez eydim anla. Anan deki maşına arsı kısılıp kırıp aldıgan ballı mı ba? Çoğunlu mu ba? Veyme içiler mi cıkken? Şunu üçün üzenle avarçılık tapma anla. Sürat tez bulup gitmişsin de bas gertipti ha?
2: Doktakın silahının gelderinle kurumam da meşk kılamsın de. Bir meşk neyi bek gitmeyimiz? Şıkılımızı anlatışı yükürse kurumaydık anlatan.
1: Kep kıgın kumu gel kurumda bu emdi muştak işlatılsa.
2: Toktakının geli kurup son hati izvat kalkışmam da.
1: Kep'tin toktak aldıkken de gelir kurup beyazıdan kek et be.
2: Sınamış hati izip kolunuz tanımamdı toktakı.
1: Kalık yollardın mı maşin köp, altın kümüş yollardın maşin köp deydi Abdu ha?
2: Körü batı mı? Denzen diken de kılıp deydi Abdurrahman son kişiye mi kudutup körüp denzen kılıydı. Rahmat.
1: Gaplarınla bolsa digeş menla ma jasur nim dediniz oya xujuda nimlerni aytib atgansizlar. Rahmat ha, salomatlikinglar yaxshi bo'lsin. Salomat bo'linglar degan o'quvchilarga.
2: Shu mut zahar bo'lsin yo'q debdi-kan. Bekorlikni kim yemaydi? Demadingiz-da Mavludov kam deb. Voy buni Isam kam dedi ya bulbulga yaydi. Men degan bo'lsam oning yig'irda o'tadi.
1: Ma bu bir anlıgıcımız mı daydı o şaşıgı tosuluş bağdı. Rahime uzun yıllarının yakıslarının avazınla biz bir aile kişilere gəmir abub geldi. Tena Allah salamet durmuşunla bəxtlik bozsun da bücür yollab da
2: rahmet. Abdülit, mən 20 töyünüzde ürümçüden xotengim almak istedim. Şükünüsü yeni yolu çak koyulgan akvalı var mı da. Ötük 20 töyünüzde biz o yeni yolu dikiden karan 30. sıla, 1. sıla, kilajlı mançına mançın çıkını çak koyumuz demeydi o. Şükür ki emeli akval karaydı ablite. O 24'ünüzde o çak koyuştuğunuz hiç kanda okuturuş yok. O bunun da pek ensirep gitmem. Çünkü eğer hakikaten borallık avarayı körülüp, 10 balda yukarı boran bulup, katına şarait hazırlanmış.

0: Nimdeydim ya mavo vigosu hoşadın deydi o. Sardavan kıçı boğan belekte deydi belki ama bıraklı katnaş kıçak koyu atmaydı o.
1: Bu ilki malum arlıkka.
0: Malum arlık. Sonra bu ma bayram mezgillerinde onda bıraklı katnaş kıçak koyu atmaydı. Vaktlık küçük arlıklığa. Mesela şu arlık kıçak koysa başka yol arkılık yani kırgılı boludu demek ki. Değil mi? Riyasetçiler yakışmışla midun çüdün şehir işçiliği karab mangayın üstü Abdülmubullah köp lekin tostuş yok dedim Malik rahmet Canda da zökre yakışmışla melli koptu mu ufçuruk beğenmi gön oye çakırıp kuysan anlamam da okula koptu mu radyo anlap dedi seher bol bol sizin o kat kılı ulam dedi sizin uykunuzdan kat kılı da Seher bol bol kulağıdır kulağının yeni kip can çansanız mı kopmaydı?
1: Yo mümkün emez.
0: Var mı ki?
1: Şu bayı soruğa anlıkçı siz ma ürümçüden kutengi mangan bozsunuz. Hazır ma ürümçü lopnur yukarı suratik yoldu mansınız normal cümü. Meni sizden ki atırapki menişinizden normal. Ma tüvengi menişte yana o nimet tarapten kayga vaxtı da. Ürümçü lopnur ma tüvengi yürüyüş yolu ürümçü mağandığa yönlüşte o vaxtı da anadaki malum arlıkta katnaşkı çak koyan ekval bacı mı?
0: O bıraklı çak koymadı mı? Malum arlıkta şimdiden bir çak koyan ekvalı var kuruluş kılı sebebi deyin belkim cuma. Ondan sonra anlı kuşlarının iki devamlı kuşlar olarak parayımız. Doyunumuz gıdosla işçi kire olarak görüşünü unuttum gayseler cuma. Yol haberi yol haberi. Hua Guangji, Çidava, Nallu Karan Manga yönlüş. Mit. Çide karıştıra bravan mevlüt baş mevlüt taka deydi cuma adil.
1: İler taksi sonra kesinlikle doktor kansan aldı da maşallah köp 10 minut bol diye müşahede tuğulu. Yani 10 minut turduğa iş olsa bir kat uğandın ama doktor kan kırıp kulağını tandırıp çıkıp mevlüt depti ama bala.
0: Buldu tandırıp çıkın.
1: Tandırdığa iş olsa tandırın bombs bir kat aya tuğandın maşını kaç turayı da bir kat tandırganın payız yok mu İler?
0: Şık kulağınızı kanda tandırmak için kayını kıp tandırı temsiz ya ki büyük olsa mışkılı menken depti. Kan kız kan da havalanla yakışmır ya seçile ben sizlerini köydüm dedim. Nerede köydünüz? Ben Peyzavat'tan ya ikinci başlangıç mektebinden arka şekilde tutdum. Turup görüyordum. Ya ballarını ağlı kege atallam cek maşallahına. Dikkat kımın için ümit kılım edeydi. Ama Peyzavat kan kız rahmet.
1: Buldu rahmet. Ahat can ba.
2: Şoförde yol havre. Yine altında sosyalarını aldım çıkıp. Yüzün körü kezen sıkıdı maşallah sarı sarı sarı sarı sarı sarı sarı Çoğun bozak üçten deken kızlık güzel maşını tercih etmek istedik. İstak turizmi attı. Güzel kaç yaşını aldık ise yol aradan.
0: Makul.
1: Buldu.
0: Çakay, oy ne mi o? Çakay çaktayım da ak yaptı.
2: Oğuz gidin yolu kavraya. Cuma kızıp çıraktan maşını bekçi.
0: Buldu rahmet.
1: Bekht ilgi de.
2: Yaşını yaşatçı ama Cuma Cako. Garip. Şaraktan garip manga yönüşte tutuşuyorlar.
0: Buldu. Kalıp taş ben bu şu güğümü de çakka çakının gazırını çakka. Hoş Allah'a adım adı. Hakikaten çekişlik gazırıcım.
1: Hazır Tömer emge kutsudun. Kualin köyürken manganda Bavşanlı tarapki miniş tosul ketti deydu.
0: Makul. Mat tosun mat vaqiyini kin anlar. O jo mat tosun mat vaqi fuchurni vat vergin chiqirishimi fuchur bo'lgan to'yg'iz yetkizishimi ama fuchurni ama ma fuchurni yig'iz o'g'amiz rasmiysiz gap qiladi. Tiz kerak beraver men xeli yaxshi fuchurtim deydi jo. Anda yaxshi fuchurlarga uval qilmang mat tosun mat vaqi.
1: Fuchur o'g'an qo'ymisan u.
0: Bay yigit ish qilib bak o'sholdim qalayim qamashini to'xtatganlarga fuchurimni. Köyge naman koyuydun ağaca akadır. Cinin bayı git. Kim amrak ki?
1: Hiç kim amrak emez.
0: Kalayım kan abdumu bul toktur kallaka. Kalayım kan yandı kallaka. Kim amrak? Ben amraktan la molli girin abdullardın birini bireyli. Oynuyorsak.
1: Deydi kalap ha çıkıdı.
0: Kesinlikle çıkıdı. Bayı git özüm deydi o. Şansınız bayı git özüm deydi mi? Biz mi öş? Kan da akınımız hem de anlap çıkıdım. Sakçıla biz de mi öş olağa? Şunun için cerimanı koyuydu. Biz üç olsak hiç kanda iş kılamayımızken çok. Hakşayımızken özümüzdeki sakı hücrelerini şu götürümüzken. Ama katına sakçıları bizde, bizde mi üç olsak kalkıp fası çaplı ötüp gittik.
1: Kim üç ama? En yakışı nemizke o.
0: Kim üç ama yasılsanız ökre. Aşı maşin toktuduk Allah özdürü üç ama. Toktuşk amırak okandık. Abdullah ben amırak mukabbat dedi ya kay.
1: Bu gəblərgə biz işinlığa kiçik balıq səməz. Adıl Xua Guangji чыдаван, налуу карап манга уюлунуш митчиде каршы тарап раван деп учур байген экен, э?
0: Болду. Ахат чаңба.
2: Шопурдуса ел хавре.
0: Баян кусуна.
2: Яны мышы шахвар жаны бөле. А. Бизэл кешта кешин алдыдым мышы. Яң алат елгы тилек.
0: А.
2: Асасы дыраван, яң алат елкен мышы мұхтар сәлтай көп.
0: Мақул. Рахмат. Қадырлік аңылғычылаға елдіріңізді біз әмірі программамызда дауамлаштырып атымыз. Сағлам ғызалынышын тәвсия қылып атқан вән сағлам ұзықынышымыз вән ғызалынышым үшін шында есіл сүпәтлік бұғасы әзан мәқсулатларыны ішіліп чықаған Окияны шіркеті программамызды алай талап қылды. Шәмбек шәмкінді ма шыңған лабаза тарап түші. Беріп, көріп қыңла.
1: Шында қа?
0: Балларымыздан сағыламдықы, өзіміздан сағыламдықы, аталарымыз әпті соға тықылышқын болдыған айты есіл мақсулаттыр ба.
1: Тауыра.
0: Апам қалла, езіл оңла номырын 280. 96-98.
1: Ма наштылықлады кәмбос болмайдыған нұрғын яқшы еметлілі ба. Бәзіді наштылық таярлашын ерініп қасаңла, шу мақсулатынан әкесаңла, шын жыл қолай.
0: Доғыра.
1: Яна ақ мәрвайыт ұн, ақ мәрвайыт күріш, ақ мәрвайыт ачықсу, яғы органик күрішлеріні базағы саған. Шыныңдек істемалшыларының сақламның үшін яны давамлық түрді тұрышчалық көсті батқан ақ мәрвайыт ұнзауды алайды тәләп қыған.
0: Өйләдің үзілмігәй
1: ақ мәрвайыт. Итіңлай ақ мәрвайытың ұныяқ күрішілерді оқшайды ке оқшайды жұмы бір итпек ұнла.
0: Ақ мәрвайыт.

0: Joy çekiliş şirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
1: Navay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip de.
2: Hemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Tor söyretinizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondaq da 5G eyni işiltip ekin. Çürü söyretiniz. Bivas körsüşte oyun oynaşta ketuvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
4: Şinjan telgrafının köp kıl yürüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğtısını aşıqısınız 4 çoğun hukuk mənpətten bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan telgraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
5: Köşme xəbərləşinin kən bəlvağlıq toru yaxşı, öyünüzgə 1000 MB'lıq kən bəlvağlıq toru ulap berudun. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq, köp üskünni tən olusunuz mu tor signali üzülüp qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıp tartıp berudun. Orını tış, remote kıldırışdın ğam qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı sifət, çoğ tor, çoğ itibar. Təfsilatını 10086-ı telefon qılıp sürüşdürün.
6: Anla batqınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Bevasta anlatılıp atkan Yollarınızdı Biz Hemra Programı'sı. Yollarınızdı Biz Hemra Programı'sı.
7: Şunda kadirlik anlatıcılar, yollarınızdı biz Hemra Programı'mızı tamamlaştırıp atımız en yeni yol uçurlarımızla yetkizimiz, anlatıcılarımız, bəgən uçurunu yetkizimiz, dostlarımızdaki uçurlardan paylanıp menişlimi, alayı tavsiye kılımız.
8: Şunda anlatıcılar, Vişin Salonumuz arkalı uçurlarını bəzanla buldu. Şincan 1074.
7: Ürümçilerinin küşküllük avarayı malumatını yetkizimiz, dikkatli anlatıcılar. Bugün keçin etkinizgiçe ürümçide hava bulutuk bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 13-22 Celsiya gradusça. Şaharının janabıda 6-7 bal şarkı janıp boruna çıkıdı, cümo.
8: Et keçidin uygulik kündüzgiçe hava bulutuk bulup keyin içiludu temperatura 10-22 Celsiya gradusça.
7: 5. ayının 24-23 gündün 25-23 gündüzgiçe hava uçuk temperatura 14-24 Celsiya gradusça. Yani yukarı temperatura 20'den aşırı dike emez mi?
8: Buldu yani.
7: Buldu?

0: bizim anlayıcılarımızdan da dep bakmadık. Azıraq örmət bolsun limon. Yaqılığa belki terikib degen bolışınız mümkün. Yani şu uçurunu qayt-qayta yollab etken bolsanız kör attık da.
1: Weixinglu, Zhujianglu, Zhongyalu, Otrasiya yolu mağana masin çıkken, Nurnu uçuri.
0: Yaxşı mı, soraydıqan sualı atı dep. Başkalarının pul alanmasa bizden sorabdı. Menin namımda bir maşını battı, ikinci ayda satkan. Hazır Qarapaqayda yavar yavarsan qarsam namığı yetkepti bu, bek yakışıktı bu. Hazır kıçı mınkoy pul bayi de pul netek bəmi de telefon kısam ammayı batıdı. Maşının namı diken. Kanda kısam boludu, üçte tayıp kaldı maşını satkıldı. Satkan pul dışı mınkoy bəmi duma arzu. Bir kala. А намыгы үткеп бәк яхшы кыпты шу.
1: Эң мөһим шу сизге баша кырык деп бәмәйдиган иш шу. Мин койдымы артыкшабы?
0: Мин кой пулны берип намыгы үткемәй вакыт чыгырып сизге атып койсыз кандай кылсыз арзу?
1: Шу шу номерларына татпысы булышыга.
0: О, о мин кой эч канч пул эмас шумы? Ма үткеп алганның бәк яхшы булды
1: кара. Мин рәхмәт таң.
0: Я рас миннәтдарлык туйгыз булышыбыз керек чу. Базыла кандай кылып атыды? Pulunu toluk verdi, namıgı yutkimi de onu seyitip etti, şu abdumobilini tapanma, şu başka intensiyonları. Hele ki mın koydun, ne ki onu hacilap tapanma atı da.
1: Şu ha?
0: Bu anın karığa vakti da, sizin bəxtiniz bak ya, arzu. Bəxtlik arzu kersiz, çünkü şu, arzu. Bak ya ama limon buna. Özenle akıl asıl dep bu yap.
1: Hoca, maşinle tutku yapma, ödekke.
0: Özünüzü kımıgan siz ya, yakılığa.
1: Siz amdi bu da yakınmısınız. Rəs siz mi özünüzü qalsınız mı? Biz mi təkdis edib qoyulay?
0: Şəkət.
2: Biz yəpdik də rəfətə də qanda axılınma yaxşı mı? Mal dönər qızı rəfətə qoyub getdi.
0: Olcuq da sağ. Olcuq da sağ paylını qılınlar mı?
1: Asiya Boran.
3: Biz yəpdik də yolu sürəm şu Reminlo Sivanlo qızı çıraqdım. Mütəşəssis olsun qızı çıraqdı qoçun yemək səkin ki.
0: Plato, sizdən başqa hamısı siz bəgən, siz tuğan yolunun. Fıçorunda çoxaram. Adıl Sol Sarı'yı da bir vaxtıdır, değil mi? Ya ki, yan en yolu ediyseniz mi oldu? Adıl Sol Sarı'nın aldı tosulup kattı ediyseniz mi oldu? Plato, sizli kaldınız hazır, özgür mü gel?
1: Ben koşulgan sen.
3: Ben yetkiyesim, ezizlik ilgisizim, bıraklı diller için sılgalıca. Namını izbomuzum yetkiyemden
1: alışken. Yok.
0: Namını şu, yetkiydi o, özbomuz emez. Üzbolsuz demek ki yavar yavar sende üçüptü demek ki. Anıldın öşkendikken çokum yütkep verdi bunu. İkisi böyle oturup yütkep verdi. Şunda mı? Yütkep verip oğandıkken yavar yavar sen karsam yok diyen gibi. Ben aşında düşendim bunu.
1: Oy bu arzu tekim mürekkep kıvetti bu uçur ne? Demek ki bu kadın tek namıgı yütküm hepti. Azırıkçı minah namım dike maşina deydi.
0: O üstündekisini okuya işkence ayı satkan. Azır karabak etsem yavar yavar sen karsam namıgı yütküm
1: hepti. Yütküm du diyen gibi biz aşta düşünümüz. Aşının namıgı ağa adamın namıgı ütüp du deyip düşünümüz onu arzu.
0: Eğer
1: siz özünüzün nimdavat kalıqını düşünü atar mısınız? Ya haberiniz var mı nimdavat kalıqınızdın?
0: Hem de eğer yütküm eken olsa amal kılıp alakılsın. Alakılaşma başka hiç kandak amal yok. Bunu apırıp ya kulup sağız itemeysiz karan. Toktam yakışı düzgen basın, sot karız kan basınız kabul etti. Lekin hazır afışçörünü hata ok. Yetküzüp sizde bizge. Namı yetkimigen bulsa, hem de bir amal kılıp ala kılsın. Kan şu. Da usulunu kolunu işten katına nazar ala kılışıp.
1: Yetküzüp
0: namı yetkimiz sanzımaydı. Çıma.
1: Ma bulbul goyadımız müydü tırap uçur verip de vayye ma dabazanın kendiki yol donkuan sıcağını aldı da maşın digen mitçi de tosulup mana vayye tosulup kat atta nemiş o katı bu adap uçur yollar da
0: ben de abtakır oğan dikin Ayfer'nin dadısı çüştü şimdi ne 3 kilo abdül verip attan la bir saat mıdırlamayı oturup görüp
1: 3 kilo
0: bre atalmadık özümüz köydünüz Жығылап келдік, бәдіғі.
1: Әміз жығылап келді бігі әсәсен.
0: Шығында қылымыз айфәр. 3 кило? 3 тұн. Бірісі 4 литр дей сапсаңызға 13 кило.
1: Аздап қойдым ма? Онда осы ашында ке. Паушан Юли Раванкені Шавайның ұфчөре аңла пайдың аңла.
0: Болды.
1: Жәвілан.
2: 174 жол жүреміш ө. Сайюлай аз, немедің башақлымыш ө. Шынлар иңгісі. Peymanı aldırdım başa, sonra alın çeydim başı cefret atladı.
0: Mikroban dadılarının kosak toyup kepti de akır keken de.
1: Şimdi baktı.
2: Böyle izletti, yolu çıraya. Daha davantara böyle maşı intayip gitti. Bunun sebebi,
4: Kuvvet hatta yerle bakken, Allah'ın kâhı şükretleri yıllara bakken.
0: Yo, ma balının beşinden bir biraz suvadan terekine uçtuyut. Anlaya balı, aşında bir gap battık o.
1: Nasıl aşta kılığa işle battı?
0: Şu. Mevlut'i gık, kanka vada şevşi, bango şangı banfa, dedi Karabaka ya.
1: Ben koşulgan sen. Abayı kıyıp kepken
0: bu ha. Amal kılıp Allah kılışın. Bunun bizden hiç kandak amalımız yok. Ütkencil setipti o. Yani bunun son pulunu beğenmepti o. Namı yetkemepti o. Bercil baptı o. Telefon kısam amma de. Kandak kılımı da.
1: Uxşuşke işkanlı bir adam mı? Ya ya bürün adamlarım ya işkanlı.
0: Toktan bama. Toktan bulsa şu boyunca sot karız kılıp. Sot. Sot. Tepkilerleydi.
1: Ahtalap devası sana buldu şu.
0: Hem de kanda akılımız hazır bu işkimiz şu. İşe ağırtıp.
1: Şununun başka işi yok. Şunun için şu satka vakitte çıntırıp da za, şu üstüde durup yürüp zaten özdenki gökke geçe şu işte kadılıp durduğun işte şu bununla.
0: Peşik isli bilen. Kaçan varsa kaçan ülkeyimiz de.
1: Toktan
0: diyenim o. Çıka vakti da ülke kizit de. Çıka vakti de yani kendini sokul da cüzdanla kaçan ülkeyimiz de.
1: Aldın kendini resmi ya sokul da bilsen. Men. Başka da memes men de plan.
0: Hatırca bu la. Çıkıp ülkeyip de sokul de. Kanı dek çaplış mı canım?
1: Aşın ülkeyip de sokul de. Hatırcam işin asan küzengi görünüp tutmayayım men de.
0: Şaparan dek çaplış ödeş gerek. Beşi daha şu sel karayımız ahir kegen de. Bunun rastımızda biz ne var işkanda kalmalım.
1: Jobu royu bolsun. Muşmaşın satka adamdı jo. Başkılağa şu ötküzüp bir işte. Jobu royu bolsun.
0: Miyo hatun daydı. Tızcı da pınyo daydı. Şanşın pınyo. Cego hayli tızcı.
1: Aman.
0: Navanın paçı ya. Hıylayma da. Meyli kaytır bak yasanız mı? Şimdi özünüzden dost da özünüz kıptı. Şu dost kim için? Da karavarak. Arlış bakımız. Dostun sınav bakımız. Vudulke adam. Adaşı adaşıp gitmemiz. Ağiyenle şundak buldu diyen naksını anlasanız bile alaysız. Şuna koy.
1: Şu.
0: Çakırmaysan özü ki eldu dedi ama sıralara bak. Malaço.
1: Çakasız mı kemmeydi ben size.
0: Haydep gitti de. Dost diyen maşı.
1: Guangzhang, Bajun tarafla tosuluşku başıldı dedi o aykı yayı.
0: Asya lirik. Tianshan İpek Yolu tamla şartsı gerçi uzarak olsun ismini ezgertetti o. Şuna ama. Tianshan İpek Yolu tamla şartsı. Yok isim üzür işledim gel isim neymiş kalemiz şartıp şuna ama.
1: Şu.
0: Adetinle ile Asya. Neymiş için mişi akınızla kakştısız. Hey, beni bırakın kakşatmaydığın gününüz yok o sizin.
1: Kakşatman, kakşatman ama mevludun kakşatman ama da kakşı diye ama başlarına tesir etti du.
0: Fatime de bu zat değil, kakşı tügü diye ama. Ya tügü değil mi? Fışır tügü değil mi? Öz tügü mü değil?
1: Gel kılıçtan toktu değil. Değil misin şu yokap gitti o kız?
0: Yokap gitti. Ama neç yılını aldı da maşin setip o maşinle neç yıl aydı diye. Fakat namıga yötkü yıl onun ay ahırı neç yıl dikimini izlep yaptı. Maşinini siz sataysız almışsanız maşinini. Hoten gidip gittim ben. Kiyin tapamışsanız meylim o. Dep. Ona kılıp ona kılıp amal yok. Özem ilip o maşinini pulga. Udil ilip çıkıp bofi kılıp etken dedi. Aşın da iş çıkıyor. Eğer kaytırılış doğru kıyasız kaytırılın.
1: Elim şu adamın kökünlüğü yakışık edici mi? Yani aldığınızda ekipti. Eğer ekip resmi başka birisi ötküzü etken misin? Nereden tapattınız onu?
0: Abalı yaman balı ki. Üşşk ya. Akıp gelgende şu pulga sattı da şimdi.
1: Ama aşta bir yerini bilip ağanda. Şunun aşında kıkınayım kıldı da. Tehtisip koydu.
0: Maşini alamsız kozam da aldığınız kaptıken de. Alsanız mı alırsınız? Almasanız mı alırsınız?
1: Ama yedigen bulsunuz. O denge yapıp kimin uyudu toku kategorik kalın bilemeyle kalırsınız da mı?
0: İlin amana da kolunuzu tutkuzu koyuptu. Saatlan toğırılımda.
1: Aşta akıllı.
0: Kadirlik anlı uçula saatlanı toğırılıp boğandı iken kayıt kelimiz.
1: Yeni dağılık. Küçür birin la.
5: Beijing vakti saat 20. Birleşme haberlişi 10.010 kızık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberlişi.
6: Яңак, бадам, үрүк мегизи, нукут катарлыкларын ишленген дөлөтүн иштеп чыгарыш кешпият патент укугуна эришкен арман кувет талкыны кувветлик наштылык. Кувет толуклайдысыңыз арман

0: Kuvvet talqını içim. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talqını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6.
1: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bölüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: لمكتب امتحان بهر بير قام بصنص ما بعد ده لما بعد قايس كاس مطلعت ناس
1: ماما
0: لا مش ده تبي ده شنا
1: من تقوم تبي ده شنا طلعت
0: ايش قايس كاس مطلعت
1: من بنا ده مش يشان قال الله تبى بدي سلام لخن طلعت لأنك بنا دين كين كيوزن شو أمين ما ده تأكل قل شم تام
0: لمك ما سيدنا صورة بلوب أني كان من جواب بيرة دي كانت جوما يشان قال الله
1: بس عشان أولش قمت ناس
0: وين ما بيشيد لس يزام أقوى وقت في دب كت كانت يشان قال الله تبى بدي سلام لخن Bunun dedi ki yaşan qalla köpüydü o.
1: Biraz hazır mı şuğu? Ma hazır şu yaşan malıq nim bop getdi lan ya bop getdi o hazır yaşan.
0: Manı mı tallayıdır? Hem de hazır mesem biz ma yeşimiz tallayıdırız. Hazır baş yeni hazır qıballardan mümkün emas. Mesela rakamlık adamiyet.
1: Ma da çoğu nesler.
0: Rakamlık medeniyet sayet. Hani ki çigra alkan elektronluk soda. Hem de o bekliğe. Akıllık balla olsun. Matematika ve kolunuzca matematika.
1: Mağdan
0: tallaydı da. Biz yanıla hazırlık yaş baskışımızda şu özümüzden yaşan kabaklığına oyluğun asas tallam aldık mı ne?
1: Neyimde akıllı kandı ben bunun dinki ki yüzünüş muşu deyip karap şungurmuşlar. Yaka yüz.
0: Zöre kerem biz yaşan kabaklığına boğan ağırlıkımız azraklı
1: kaldı. Yıkılak kaldı mı? He. Şunun için.
0: Bir kademli kaldı.
1: Her kalı derhi alma.
0: Şu. Hazırlık balla herkes tallamaydı onu ya. Vay özanın künü onu özan alı edip.
1: Esleylik cüneyi doğrular bayılığı ve onun için tallanla babamızı balla mağam yiyin mağam bulduğa mağdaki yakşı kesim var sık etme. Yakşı kesimle eçilip doyuna.
0: Ya rast yakşı kesimle bak ya. Ondan sonra yana devamlı anlı kusurumuzdan fıçralara karaylı.
1: İlgar malım mı teyya edip de zükür hadi özünüz özünüz davalayı edip sizde edip şu kanda aklımız hem de. Aşta buldaki yaşı onğan sıra edemden şu ilgi Çoğunla birisi, şu doğrun, doğru bilen, doğrunun gibi nıkılıdı, yani birisi goğunun gibi nıkılıdı, birisi. Şunu da diye, çoğun bu kadar sıraçta oyla kalı ki tabi ya.
0: Hem de bunun bir kıl mihriballık o.
1: Bunun ikinci ihtiyaç.
0: Yani çoğunla bir köngül bölgelik o, çoğunla buğun bir kıl örmet koyu o mandak şey kalktı. Şaksan benim atalışım şu balık. Şişen kötürümü körüktün çöp, Cudi'nin taraf kıra mangayla koşulunaya tosulup getti deydi. Kaşkaya kızı.
1: Abdik yürüm nimi deydi gandı. Poyuz toxtısa, kaytımağın gandı mağamız. Poyuz en kolaylı katnaştı.
0: Yaxşı.
1: Daha ne gekipsiz?
0: Muhtar efendi, Xotan şarışıdaki Çoğbazadaki Kızılçırak'ta maşini köp ama yollar avandaydı.
1: Ma Uye Guancan'dan sebebi karap mağanda oturduk yolda katnaşı vakası yüz verip de şu sebepten yollar tosulup gitip de tosuluşma iğirken bu kınanı uçurdun paylanmayanla.
0: GPS, Dayıkan Türkiye'ndeki GPS'ni ilevetsek bulamdı. İlevetseniz buludu. Tordu C'ya bop tep C'ya C'ya degen hatını baskızdınız mı Yusufcan köktepteki yeşildepteki şu hat buluş gerekçeme C'ya babamızı ip satamaysız maşinanız ne
1: bulduğunda o senin ayıkı yayın uçuri
2: Yunus'un olmayan dininkiye karakter kılı buludu cuma tazada çıkarak son mevlut malim son fensiyonu otel kalır alanı
0: Buldu bayama bulbul gayadımız bir uçur verip ki ma bero bakkal. Ma bakkal akımız da ma bakkal efendi de sizlerin ki avazınla anlap koğun seti itip de telefonda anla itip de dedi bu bakkal efendi makram. Koğun seti vatkan. Aşı anlı koçumuz anlı otamsız. Sizin dağıtım şapkiyi bakan.
1: Da bazadık ya.
0: Kilin ha kilin ha bana. Kilin la kilin la koğun koğun koğun koğun. Bakırış besek.
1: Navat koğun şike koğun. Ahat canba.
3: Kıbrıs'a yolkavri yolkavri. Yine maşı Akyalı restoranını aldı. Canlıkta odan maşı miktarı kep. Yaşlı abakı çıtırıp taratmağa yönlüştü maşı miktarı kep.
0: Oldu.
3: Kıbrıs'a hem de maşı miktarı şüncülük kep.
0: Makul. Bugün keşke yağmur yağamdı deyip şundak takıladı cuma.
1: Bugün yağmur bağ dedik.
0: Azır bir anlı uçumu sorab tükken.
1: Azırak yağmur bağ.
0: Azırak yağmur bağ. Bugün keçidin et kündüzgeçi boğan aralıkta azırak yağmur yağıp. Ava bulut kılıp kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 13'ten 22 celsiye kralızıkça. Cuma anlı uçumuz.
1: Şimdi şırza siz kağın kapı olmağın. Uçurun katı koymayılgan bu kalın lacımın neçkün bol de. Bay mağlut akın şırza deyip okup edin.
0: Yey ben şunu da okup edin şırza. Yamanlaydıgan ballarını jığa yap men be.
1: Rız.
0: Azırak umuşsan bolamdı ki bu.
1: Aşta kılın ha.
0: Eğer yamanlaydıgan ballar umuşsan içine kalırsan tızım kaldıran ama bu kurs açay. Yamallıq uçula kürsi deyip ki. Yamallıq uçula kürsi deyip.
1: Anda ama o yamallab gitmeyenler. Bizden aralı tur dikensin. Ama Mayra

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 22. günü, Cüme. Aval avarayığı nazar silip akaylı. Bugün keçeden ət gündüz geçe, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cənubi Şincan'ın

0: районы, Ақсу вилайтының шималдыкы тағлык район, Хотан вилайтының жанубидыкы тағлык район, Байынғылын областының тағлык районы, қатарлық жайларының қысма районларда отырхал яки қатық ямғор яки қар. İli deryası vadısının kısmen çayları da karı yağmur ya ki karı yağdı. Şimali Şincan'ın köp kısım çayları, Cenubi Şincan'ın garbi, Aksu vilayeti, Bayıngılın oblastının şimali, Şerq Şincan Katarlık çayları da, Beşbal etrafı da, garbi şimal şamili, şamal yeğizleri da, 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkinci boran çıkıdı. Cenubi Şincan oymalıkı da, Beşbal etrafı da, kıypa şerq şamili çıkıdı. Cenubi Şincan oymalıkı, Şerq Şincan'ın kısmı rayonları da kumboranlık havarayı görüldü. Abdınım rayonunun başka cayları da hava uçuk ya ki bulutluk bulundu. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehrede bugün keçidin ət gündüzgece hava bulutluk bulup ötkünce yağmur yağdı. Tövən temperatura 13 Celsiya gradus, yukarı temperatura 22 Celsiya gradus buludu.
0: Əmdi bu qedimki programımızdan asasi məzmalarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'in ochib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini o'g'inib va izchillashtirib, partiya va davlatning xizmat umumligiga Xinjiangning texmi ko'p kuchini qo'shish kerak deb ta'kidladi. Chen Shaojiang yig'inga riyosatchilik qildi.
0: Avtonom rayonlik partiya komiteti nazariya o'g'inish markazi guruhi maxsus temalik o'g'inish yig'ini o'tkazib, Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'nqir o'g'inib va o'zlashtirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Chen Shaojiang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 13. Türkümde amma paş kılgan 53 erziyat delosini Abdonom rayonunun bijirişige tapşırdı.
0: Bu yıl 1. aydın 4. aygıca Şinjan'ın import-export omumi kımmeti bultırkı oxşaş mazgildikiden 4.12% aştı. Şarkı Canubi Asiya, Afrika Katarlıqlardiki yeniden güllenuvatkan bazarlarının törtkilik ünümi körnerlik boldı.
1: Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Şinjan'a nişanlıq yardan beriş iznaları məxsus sahibimizde, Jiangxi ölkisi Şinjan'a nişanlıq yardan beriş davamıda Aqtu nahiyasının xas, əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışı zoray tışıqa küç qoşdi mavzulu xəbərini anladımız.
0: Xijing Bayınbulaq aerodromida dövlətimizdə işlənən C-909 tipli aeroplanın yuqarı egizlikdə sınaq tariqisində uçuşunu tekşürüp dəlilləş vəzifəsi muvaffaqiyyətli tamamlandı.
1: Şinjan'ın özgəcə mədəniyyət baylığı Şinjan Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzmisində namayan boldu. Əmdi xəbərlər anala.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti bugün yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Shaojiang yığın riyasətçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin pelsepe, ictimai pelerinin yukarı sifatlik tereqiyatı törtkü buluş doğrusudiki muhim yolu yorukunun ruhi yetküzüldü, öginildi, ızcıllaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Xi Jinping yeni devir cungoçı sosyalizm ideyasını sistemilik, ilmi, prinsiplik tətkikliş, çöndürüşünü sıcıl çonkırlaştırıp, doğru siyasi yöneliş, kımmet yüzlünüşü ve ilim yetekçilikini puhtu ilgilep, dikkatini cungo'nun sualıga, dünyanın sualıga, xalqının sualıga, dövrünün sualıga texim yaxşı cavab berişki mərkəzləşdirib, yeni dövrdiki partiyanın Şinjanı idari qilish tədbirini toluq, dəl cayda, omumizlik izcillaşdırıb, Şinjanın əbədi əmirlikigi münasibətlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik məsillərgi çınbağlap, aldın körərlik, sistemi xarakterlik, tədbir xarakterlik tədqiqatını puxta qanat yaydırıb, siyasi yüksəklikkə, ilmi prinsip çonqurluqıqa, siyaset illiqliqiga, amaliyat salmiqiga ega bir türküm natijalarni yaratib, Şinjan'ın islahat, taraqqiyat, muqimliq ishlariga texmi yaxshi quvvat qo'shish. Partiyaning falsafa, ijtimoiy fanlar xizmatiga bo'lgan umumizlik rahbarligini kuchaytirib, cho'ng ijtimoiy fan xizmat andisini mukammallashtirib, istihkom qurilishi, tur xarajati qatorliqlarni qo'llash va kafolatlantirish salmiqini zo'raytirib, ijtimoiy fan ixtisosliklari qo'shunini kuchli qilib qurib, Xinjiangning falsafa, ijtimoiy fan sohasining gullanib rivojlanishiga turtki bo'lish kerak. Yig'inda Avtonom rayonining 15-5 yilda davlatning jug'rafiyalik xavfsizligini qo'g'daydigan strategiyalik to'siq barpo qilish, yeni taraqqiyot andisi barpo qilishning strategiyalik tirak nuqtasi shakllantirishga aloqador yirik planı muhokama qilinib qarab chiqildi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızın yaqtırıp alınışınlarını karşılarımız, ben riyasetçi Taniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, Tan terbiye ve sağlamlık programımız, bugün bu vaxta da huzurunlağı sunuldu. Programımızın alınışınlarını karşılarımız, ben program riyasetçi Sofiya Abdıqadır.
0: Ana bugün bu programımızın dal vaxtı da başlayıp aldık. Anıqçılarımızın programımızı oralaştırılgan mesmullarını anlığaş.

0: Hürmetlik radio anlıqçılı, anlatqınınla 174 katnız sanat radiosu'dan bir vasıta anıtılı atkın.
1: Tantarbiye ve sağlamlıq programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratkatçısı Sılu Şetin'de maskadamda anlıtılıdı. Programımız ne Sılu Şetin'in apsırımı anışınlanı karşalımız. Anlıqtı dostlarımız, dektanla dağımlıq tantarbiye haberlerdi bolsın. Şinjan Tarejirin Taşkırı Futbol Birleşme Musabıqısının 3. aylanma musabıqısı 5. aylan 23. günü başlanıdı. Cənubi Şinjan və Şimali Şinjan musabıqı rayonudaki musabıqla qızğın ötküzülüdü.
1: 3. aylanmadaki musabıqı əhvalı tövəndikçə, Şimali rayonda Tarbağatay komandası Ürümçi komandası bilən, İli komandası Sanji komandası bilən, Qarmay komandası Bortala komandası bilən musabıqılışıdı. Altay komandasının rəqabətçisi yox boğaçqı bevasta keyinki aylanmağı ötüdü.
0: Cənubi rayonda Baylıqın oblastı komandası Qaşqar komandası bilən, Xotan komandası Qızılsu oblastı komandası bilən, Aqsu komandası Turpan komandası bilən musabıqılışıdı. Qumul komandasının rəqabətçisi yox bu qaşqa, bevasitə keyinki aylanmağı ötüdü.
1: 5-nji 21-nji günü saat 19:35 ötkende Jungo Erla Kespi Basketbol Birleşme Musabıqısı Pasıldan keyinki musabıqısı yarım halqulğuş musabıqısınınki keyinki yarım rayonidiki 3-nji meydan musabıqa başlandı. 0-ga qarşı 2 netice bilen arqada qalğan Şinjan komandası bilen musabıq. Şinjan Erla Basketbol komandası öz meydanında çempionluğunu saklap kelvatkan Guangsha Erla Basketbol komandası bilen musabıqalaşdı.
0: Öz meydanına qaytıp kelgen Şinjan komandası tunji çarek musabıqıda 30 numar elip, karşı tarafdan 10 netçi numar aldıra durdu. Keyinki çarek musabıqıda Şinjan komandasının hücum önümü tövenlap ketti. Guangsha komandası 3-2 taşkı hesapdan numar elip, 1 numar üstünlükke erişti. Keyinki yarı meydan musabıqıda Şinjan komandası hücumunu yaxşılap, yeni 1 numar aldığı ötti. Brown ahırkı çarek musabıqıda komandını başlap, numar parkını bir mahal 2 numarğı düşürdü. En ahırkı paytta Joe Pung halkılık 3 numarlıq topını kırgızdı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkanınla Paris Tiyatrosu'nda katılan sanat radyosundan Bivanstan Tulutkan,
1: Tan Terbiye ve Sağlamlık programımızı,
0: programımız Şinjiang Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkatı Sılıkçı Tiyatrosu'nda maskadımda anlatılıdı, programımız ne Sılıkçı Tiyatrosu'nda mı anlaşılmanı karşılanımız. Onda dekhtanla dağımlıq Tan Terbiye haberlerdi bolsın.
1: Onda o sağlıklı dostlarımız deyilgen bu ce, bir yürüyüş Tan Terbiye haberleri yani davamlıq dekhtanla da. Aldın kaptının ahırda dibiz dünya dereceden taşkırı motosikletle ve talışış musabıqısının ki Çek Bekti musabıqısı da davamlıq aldın ku orunda durup, 2 günde o da 2 kıytım çempiyonluğunu kulak geldirdi. Musabıqıdan kiyin dibiz ziyaretini kubul kılganda Canşu motosikletinin 820 tıplıq motosikletini aşka aramaqtadı. O nax meydanda hizmetçiler bilen pişkir almaştırgandı mı? 820 tıplıq motosikletini eğzi tegmeyi maqtap getdi.
0: Çek Bekti musabıqısının burun dibiz 3 kıytım çempiyon bolgan. Çek'e kelgen denkin Canşu motosikletinin yeni mahirlarını qoğdaş mezgili ağırlaşıp motosiklet atırdı yukırdın tüvengece gayet zor bisimga berdaşlıq bədi. Şunaqla, qiyinliq dərəcəsi yuqarı xırsqa düş gəldi. Biroq, debis bərdaşlıq bədi. O, birinci meydan rəsmi müsabiqədə oldinqi qatarğa ötüb, axırı çempionluqqa erişdi.
1: İkinci meydan rəsmi müsabiqədə debis ikinci bolğan İnci bilən davamlıq müsabiqələşib, axırğa qalbını qolluq gəldirdi. Ən axırğa bir aylanmadakı əgmədə o, özü oylab baxmağan halda yandab ötüb, birinci bolub bösüb ötdi. Məyli töz yolda bolsun, yəki aylanma yolda bolsun, 820 tıplıq motosiklet adətən taşqırı küşlük iqtidarını namayan qıldı.
0: Çətəl taratqullarımı, Canşu motosikletinin 820 tıplıq motosikletigə qol qoydu. İspaniya taratqulları 820-ni tüz musabıqı yoludaki ayrı planı depmaq dedi. Fransiya taratqulları bolsa, jongoluqla haqiqi küçünü çıxırıp doğu deyişdi. Canşu motosikletinin bunundan ilgirki nişanı 3 yıl içirə yıllıq çempionluqını qolluq gəldiriş idi. Lekin Canşu motosikleti tərəf Debisinin 10 meydan musabıqıda 5 qetim çempion bolğanlıqını görgəndinkin nişanını özgərtib, bu yılqı rıqabətdə yıllıq çempionluqını qolluq gəldirmiz dedi.
1: Beşinciden 21-ci günü Germaniya Dövlət Komandası Dünya Longsi futbol müsabıqısına qatnaşıdığan 26 topçının tizimliğini ilan qıldı. Bunun içində 40 yaşlıq Noyer 2 yıldan keyin müsabıqa qaytıp geldi. O 5-ci qetim Dünya Longsi futbol müsabıqısına qatnaşıdı. Bunundan başqa 18 yaşlıq yaş Mayer Karmo muvaffaqiyyət qaldı bu qatarğa girdi.
0: Noyer'nin Dövlət Komandası'na qaytıp gelişi Germaniya Komandası'nın bu tizimliğindeki ən çox yarqın nöqtə. 2024-nji ýylyň 8-nji aýda Noyer döwlet komandasydan çekingenligini ugtyrgan. 2 ýyldan kyn o ýene bir gitim döwlet üçin musabakaga atlanyşyny karar kıldı. Amerika, Kanada, Meksika dünya longsi futbol musabakasy Noyer katnaşkan 5-nji gitimlik dünya longsi futbol musabakasy hisaplanady. Noyer katnaşkan 4 gitimlik dünya longsi futbol musabakasy içinde o komanda bilen birle 2014-nji ýyllyk dünya longsi futbol musabakasynyň çempiony bolgan idi.
1: 18 yaşlıq yaş Mahir Kar muvaffaqiyyətlik halda otura aldı meydanda top oynay.
0: Gerçika, Haftes, Musiala, Veris qatarlıq futbol çolpanlarının hamısı bu qatarğa kirdi. Bunundan ilgiri talaş tartış qozğığan Sanemu çoğun tizimini kikirgen bulup, onun sürüdü ve hücum maharidi yanına Tierney'nin şansıgı erişti. Bu kitimki dünya longsi futbol müsabıqısı da Germaniya komandası Curaçao, Cote d'Ivoire ve Ekvator komandaları bilen birle iyi grupuğa bölündü. Germaniya komandasının nişanı çempionluğunu tanışış. Dünya longsi futbol müsabıqısı resmi başlanıştın burun, Germaniya komandası yani işki meydan dostluk müsabıqısı oynaydı. Rakabetçileri ayrım ayrım halda Finlandiya ve Amerika komandası.

0: Qani dostlarımızdan kelgan xushlar qarab qo'yaylik. Onlovchilarimizdan Nurninki ovozli xushlar bo'lgan anglab qolsa.
1: Do'stlar berilsa, ya yo'llarimiz qo'shilib turaman.
2: Nuristan bugün vaqt bo'lgan xushlarni obdan berdingiz, davomli xushlar berib turing. Nuristan turib shunda obdan xushlar berdi, turib yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketsang, ensirab qoldikmiz, xabaringlarni, sig'inib qolmiz, xabaringlarni bilib turaylik. Xushlar bermisanglarmi, aldirashsanglarmi? Endi bir chek Peş olsun yollab koyanla bakiye deyip bileyle.
0: İbo atış, atış sıntak yolları koşuluşturavan deyip
2: dur. Rahmet.
0: Tur tahtı Rozcan Sayoli Cenub'den şimal qırıp manganda tibbi taşı körük gegende azraq dostluş ba deyip dur. Yeni bir anlıqçımız.
1: Anlıqçı bir kişi, bu benzerisi çıkıp gaya, güzel oğa, belki bir tuttu.
0: Bolduğumuş, ısmınızın bir deyip asınız. Nemo o,
2: nano deyip okudum o men.
0: Yok. Bir Biz peyce uxup koyalıcı bir isimli desiniz, he? Kaplan ninki uçurayım?
1: Zodiyak Zamir Magyol Xavir'e mazbudovan körükmen asistan işkuanı kualiyin karakman gayin işravan kine.
2: Hayır, rahmet.
0: Buldu rahmet, begen uçuranız, he?

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katman sanat radyosunun tentarbiye ve sağlamlık programını devamlaştıratımız.
1: Kaderli dinleyiciler, tentarbiye ve sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının yeni taratqo aptisi Sılışıt yandımız kademde anlatılıdı. Programımız ne? Sılışıt yan aptisi de mi anlaşanlarını karşılamız?
0: Ona hızlı dostlarımız, əmdiki dəmlerimizde bir qancı salatlarını diktanla ısınan bolsaq.
1: Buldu. Dişini qurt yegan kişiler, gəlmiş ertigarlik naş tamaqdan keyin tish çotkalashni tavsiya qilamiz. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, tamaq yegandan keyin og'iz bo'shlig'ida qolib qolgan qanat moddasi tish kiri bilan ximiyalik reaksiyalashib hosil bo'lgan kislotalik moddalar tishni chertib, tishni qurt yeyishni keltirib chiqaradi ekan. Tamaq yegandan keyin kislotalik moddalarning shakllanish sur'ati endayin tez bo'ladi ekan. Shunga tishni qurt yegan yoki tishni oson qurt yeydigan kishilar eng yaxshi ertigarlik tamaqdan keyin tishni qurt cho'tkalashi kerak. Tish atrofi yallug'i bor kishilar avval cho'tkani tishni cho'tkalab, ondan tamaq yeyishi. Tamaqdan keyin og'izni yaxshi chayqab, yemaklik qoldiqlarini tozalashi kerak ekan.
0: Ozluqluq mutaxassislari tamaqdan keyin qetiq ichishni tavsiya qilmaydi. Qetiq oshqozon uchayining lömildishi va hazm qilish suyuqligining ajralib chiqishini ilgari surdi. Doim qetiq ichib bo'lsa, hazm qilishni yaxshilashga belgilik yordami bo'ladi hamda qabziyatni yaxshilaydi. Lekin tamaqdan keyin qetiq ichib hazm qilishni ilgari surishni o'ylashmaslik kerak. Chunki qetiq aslidanla to'ydirish tuyg'usi noyitik kuchli yemaklik bo'lib, to'q qursoqqa qetiq qilsa, oshqozonning yukini og'irlashtiradi. Hazm qilishga foydasiz. Uning ustiga qetiqning o'zidami belgilik issiqlik miqdori bor. Qursoq to'ygandan keyin qetiq ichish issiqlikni ortiq qabul qilganga barobar bo'lib, uzun muddat mushindoq bo'lganda samirib ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Tamoqdan keyin qetiq ichishni yaxshi ko'radiganlar tushlik tamoq miqdorini muvofiq azaytib, energiya bilan ta'minlashning tangpunligiga kapolat qilishi kerak. Tamoq miqdorini azaytishni o'ylaydiganlar qetiqni tamoqdan burun ichib, yemaklik o'rinda to'yish tuyg'usi barsi bo'ladi. Boshqa vaqtda qetiq ichishning alohida cheklamasi yo'q.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Ya, chiqinglar, chiqinglar, ayqa, chiqinglar.
4: Ha, chiqinglar, ayqa, taksi.
3: Ishga o'tir, ishga o'tir.
0: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
3: Ey, ustam, radioni qatnasdan atar radiosdan to'g'irlagan?
5: Yo, yo, bo'ldi, chiqinglar,
3: so'qaylar.
6: Altı modulga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktinizni tekime manilik kılıdı.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
6: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
7: Kınanla kınanla programı başınıp getti. Programı başınıp getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlarla bambu.
6: Sefirinizde biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Sefirinizde biz sırdaş.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision supumuzğa yana uçurlar yetib gəldi. Məşu uçurlardan dostlara bir yetkizib deyilə.
1: Miyada bir dostumuz Abay Maybası tünügən keçdi tanışaldı emasmı? Hazır qanda bolatqandı deyə sorab digən. 92-ci nömrəlik mayının bahası 8 qoy 5 mo 2 pon. 95-nin 9 qoy 1 mo 1 pon.
0: Әнді қағыны әмілі ашу, жай өзен көрендіккен шында әмі? Шығы бойытшы болуды. Азыр қалай итібарлары бағы жай өзен көрсі, майқачылаш пунктылырғы көрсі. Andan aytdılar deyib dostlarının proqramlarını bəki yaxdırıb anlaytdım radioda. Hazır telefonda anlayamadım deyib. Bizim Vision supumuzğa bir rəqəmini yollan. Şu rəqəmdən ki, lam sizə bir RVMA keldi. Şu RVMA-nı savma qılsınız. Slushiting appçimizin çürüb alalaysız. Slushiting appçisini çürüb olğandan kəyin qatnaş degen köznəkə kirsiz. Cavtoğ deyib bir köznək var. Bizim radionu anlayalayız hatta bir hafta içindeki programlarını kayıt anlaş imkanı etme bağı dostumuz.
1: Doğru.
0: Kadirlik radio anlayıcı dostlar, uçurlarını müşüncelik anlayılı yana aralıklarda yeni yeni aletli yetküzüp durumuz. Köngül aramanlığa yıkımlık nakşıların birini sunaylı.
1: Yıkımlık?
0: Muhabbet namlık nakşını. Hemimiz birlikte anlayılı.

0: Yaşarma müzikini anlagandan kiyin köz aldanga nemi keldi?
1: Ini koyuğa, ini azıraq. Nemi keldi da?
0: Sayahat kelgen.
1: Sayahat keldi, mana ilaqi yaylaq, bayaq yaylaq. Mayaqda ilaqi tabii şekillengen köl. Men aşu yaylaqda oldurup, bir stakan qahran demlab, şikash kölü qarab, huzur, huzur.
0: Bir xil xoşala kayfiyat nayt yuqurik. Aşında bir sayahat göz aldanğı kapdı da mana özəm maşinayı dep ayıldıklar bilan bilər. Mana derizni içə ötüb şunda yeşil yaylaqlar qarab ketib atqandak şu zox şoqulancı. Aşında bir mənzərə göz aldımğa gəldi. Qadirli radio anlığıcı dostlar, sizlərin göz aldanlarımı aşındaq gözəl sayahatlar gəldimi? Onda bu sa radio sayaydı sayfımızda. Şərqi Şinjandakı Xuan Sayxu kölü bilan Barköl yaylığının baş yazdığı mənzərəsini sizlərə tanıştırayılı. Sizlər mə aildəki dostlarımız bolsa, huzurlanğa şu yaylanı göz aldanlarğa gəltirgəc oturub radio anlığa istilə. Maşinayı da batqan dostlarımız mə nəyti gözəl his duyğuladı bizə oxşaşə. Dostlarımızni anlığa istilə.
2: Beşinci ayının otturları ve ahırlarda Şerqi Şinjan rayonunda hava temperaturası muqum örleydi. Hava uçuk, bulut az, mayın şamal nait rahat. Otturca hava temperaturası 22 Celsius gradustan 25 Celsius gradus kıçı bulup, kurğak hem salkın. Ziyadı sıkamaz. Çöllüklerinin kıştaki kakas altıdan eser mi kalmaydı? Yaylaqlar hayati küşkü tolup, İpek yolu kadimi şehir, şehri illi kuyaş norgu çümüldü. Qumuldaki Xuan Sayxu kölü bilen Barköl yaylığı, xiyali toyguğu İgi köl ve Bipayan yaylaq bulup, Şerqi Şinjan'ı has kan ve romantik mənzirisini namayan kılıdı. Bu, Qumul Şehirlik Mədiniyet ve Sayyat İdarisi noxtuluq tönüştürgan 5. ayda sayyat besiq məzgilini ötküzüytüp baradığan sayyat liniyası bulup, adamlar topudan ayrılıp, Şimali Şinjan'ın mənzirisi bilen pütüllay oxşumaydıgan Şinjan mənzirisini tamaşa kılgılı buludu. Şundaqla, Barköl nayaylık hükümet bərpa kılgan İpek yoludaki yaylaq mədiniyet liniyasının yadırılıq tügünü hesablandı.
0: Qumul Xuan Sayxu köle Artörük nahiyesinin Tuzgöl pazarğa caylaşkan. Aslandaki kişilerle biledigan Tuzgöl mənzirisigi ige sırlıq cay hesablandı. Köl suyunun tuz miqdarı intayın yuqur bolğaçka, havarayı kuyaş nurunun özgürüşüge ägişip, köl suyu halıran, kök, sözün qatarlıq ranlarge tədirci özgürdü. Şuna Xuan Sayxu köle dəb atalgan. Bu, Şərqi Şinjan'ın özgeci təbii mənzirisi bulup, Şinjan Mədəniyet ve Sayahat Nazarıdının baş yazdı çoxum dağa qılışqı tigişlik aslandaki kişilerle bildiğin mənzir noxtısı qatarıqı kirgüzülgən. 5. ayının oturları ve ahırlarda bu yada hava ucuq, kuyaş nuru yeterlik. Köl suyunun rengi teximi çıraylıq bop getirdi. Hava uçuq gülleri su saldıran, hava tutuq gülleri su sözündüren. Keçkurun keçki şapak nurda güzel kızıl ətir gül rengidi körünüp, yeraktaki çöllük ve çakbelekler bilen bir-birini gevdilendirip, intayın romantik tüske kirdi. Köl boyuğa mənzir tamaş kılıdığan, yağaç kötürümü yol yasalgan. Bu yerde sayılı kılganda mayın şamal, sus tuz pırkını elip geludu. Köl yüzü tiniç, xudu aynaktak süzük, kök asman, ak bulut ve çakbeleklerin şolisi əks etip, xudu çöçeklerdi gidek dünyaya oxşap kalıdı. Bu yada sayacıla intayın az. Cimcit ve güzel bulup, süratki tartıp dağa kılış, cimcit oldurup xiyal sürüşkü mas geludu. Bu Şerqi Şinjan çöllükideki xiyali romantiklikni his qilish baş yazda sayahatga chiqishdagi güherdek sırlıq cay hisoblandi.
2: Qumul Şehirlik Mədəniyet ve Sayahat İdarısının eskertişçe 5. ayda Xuan Sayxu kölünün havası rahat, suğuq mamas, aptapmı köydürmeydigan bulup, yazının pişigirim sıqıdan daldınıp sayahat kılganda sayahat təsiratı intayın yaxşı boladigan. Mənzara rayonu haqsız içibitildigan bulup, addiğini mənzara tamaşa qilish yağaş kötürme yolu bar. Şiken. Özü avtomobil haydab mənzara rayonu darvasıgı bevasta barğılı boladigan. Yol ekvali yaxşı bulup, bir aylı kişilerden sayahatke çıxışıgı mas geledigan. Ətrapta yana arı törük toğraqlıq mənzara rayonu bar. Bu caylarını ulaplı sayahat kılıp, çöllük ve toğraqlıqının çeksiz güzellikini, Şerqi Şinjan'ın özgeci yer şekli ve tabi mənzirisini çökme şekilde iz kılgılı buludu.
0: Barköl yaylığı Şerqi Tiyanşan'ın şimali itkigi caylaşkan,

0: Şinjandaki ikinci çoğun yaylak. Şundakla kademi İpek yolunun yeni şimali yoludaki mühim tügün. Barkol nahiyelik hükümet tarafından noktalı koğduldugan asla halatki ekologiyelik yaylak menzir rayonu Katar'a kirgizilgen. 5. ayının oturları ve ahırlarda bu yaylak yeşillikka pürkünüp yav gülle hem yanı kaplaydı. Şarkı Tianşan karlıq tağ çoğulları bu cayının töt etrafını uğrap durdu. Tağ çoğusudaki karla tehi tuluk irmigen bulup yap yeşil yaylak bilen roşan seliştirme hasıl kılıdı. Yaylakta əgir bügür ketken ikillaba, soluk yerde su ve ut çöplen bul. Su kuşları bu yada aram alıdı. Asman köp gök, süp süzük. Bulutla tövən boşluqda özüp yürüşüdü. Mundaqçı sürətki tarsımı karlıqdağ yaylaq köllənin süzük mənzirisi namayan boludu.
1: Barkül qədimi şəhərdə mükəmməl saxlanğan Çıng sulalısı dəvirdəki Mənçıng, Xənçıng şiki şəhəri sepili naiti müstəkkəm əyvət bilən qət götürüb durdu. Bu, karlıqdağ yaylaqlar bilən bir mənzir işçidə namayan bolub, tarixi tuyğu bilən təbii güzəllikini mükəmməl yoğurdu. 5-ci ayda sayəçilər az, mal bahası muvaffaq. At minib, dalı tamıqı yap, qadimi şəhərini aylınıb, yaylaqnın mənzillik tamamlarından huzurlanıb, Şərqi Şincanın bipayalıqı və qaynaq durmuş burqını yiz qılgılı, Şərqi Şincanın baş yazdaki özgücə sihri küçüdün huzur alğılı buludu.
0: Qadarlıq radiyonluğucu dostlar, əmdi neçə gündəki proqramımızda izcilmiş Qulcı tərəflərdəki sayat mənzir nöqtələrini siləgi tunuşturub atqan, Qulcıqı berişini oylab atqan dostlarımız qımı, Qış radio sayaydı, sayıbımız arqılıq naiti, yaxşı mülazimətlərini qığan tox nürğun dostlarımız özünün sayat pilallarını naiti rətliq qılıb tüzü aldı dəb oylayımız. Əmdi bayramladı müşü qomulğı berişini oylab atqan dostlarımız bolsa, biz yuqurda tunuşturgan müşü Xuan Sayxu Kölü bilen Barkölge çoğun berişini unutmanla. Hem de Barkölge netçe 10 yıl burun ben bağğan. Hizmet taşla bilen. Acayip köngüllük boğğan. Hem de sayatki birli çıkan adam mübek muyum dep oylayınız. Hizmet taşla bilen. Şünçilik köngüllük unutulgusuz. Hazır mı oylasam Barkölge yeni bir katın bağım kagidek aşındak bir yaxı sayatına kıp kagendik.
1: Çıraylıq.
0: Bek çıraylıq. Andın yolladı toxtap hazır mı isimde. Lekin Muntizim orna isim de yok. Kumladın teyilip çüşüdüğün mü da bir bambuk oturduğun nesli. Resmi sürat ve kaynak ziyatını çüyengeli buldukken.
1: Siz pek bez oyunu atsız o vaxtı da
0: verip hemse. Onun da tazı oyunu gandı. Gandın Barkölge verip yani Barkölge'nin yerlik mesela şu cayda bekılgan koylanın güçleri naydı danlık karan. Şu yagi verip şu yadaki ahallanın pişirip birişi bilen. Şu koy göçlerge iğiz dekken tuğ tamaklarım şunda okşaydı dostlar. Abayatın digen dek hem de bu yagı basak muşu kadimi şehir. Mesela Çın sulası devirdeki Mənçıng, Xənçıng, şiki şehir sepilini şundaklı nurgun şu vaqtiki ahalilerinin öyleri. Mesela saklanganken şulanım köygülü buludu. Erhil taş ademle mesela şu vaqtı yasalgan. Dostlar.
1: Doğru.
0: Güzel yaylaqla. Yayla batkan koy kalıla işkılıp adamga acayip her cahitten huzur zok hem bilim berdiğen muşunda kuyuk medeniyet purukluğu toyungan aşındak bir cay dostlar.
1: Doğru.
0: Hakikaten basanla buludu kumulunun başka cayların ba. En mühimi kumulgu bağlan dostlarımız yama isil bir tamıqı ba.
1: Yapma.
0: Yapma. Zade bir eğiz tekmesek bulmaydıgan.
1: Bek peyzi bu tamıqı.
0: Andın kol ünervençilerinin koldun pütken çeşme dem dokuş kılıp dikken erhil turmuş buyumları dostlar muşlanı mı bir öyanlagi hatır kılıp setivilişine ergiz untup kamanla bekçiraylık ayarlarının erlerinin kimleri bulsun veya ki ayılda işletildiğin buyumlar bulsun şundan mı onun üstüge hazır hükümetinin zor güç bilen kol işi astı da nurgun muşundakılıkı emkarlık kooperatifle kurulup
1: doğru
0: muşundak Kuldun şu yünek yıldığan çıraylık ayarlar bu yerde işler. Bana yakşı mesulatlarını bütün halkı sunuva dedi dostlar. Aşında bir cayga bağında şu cayını esletildiğin bir soğatlık buyum, sayat buyumu setiviliş mi?
1: Doğru.
0: Kiyin oturup bir palaniyage mınamdan da öydükler bile ya ki tukallarım bile veya ki dostlarım bile bağa vakti seti bağın cümü. Cep beyz oyunuğun tuhtap. Kudu mağazır on necil burunki hizmettaşlar bile bağın sayatını esletiğindek silahımı oturup şu nesle akırıp esle isle dostlar.
1: Demek şu güzellik de siz 10 yıl geçe yine unutmayı kalınızdan aşu en çoğunkur katılımları bunu saklap kevatkan dikin rast çıraylık, rast güzelliğe de bu.
0: Doğru. Hem de resimlerimi çüşkentik. Likin,

0: Şuyadan qayıtıp gelgendik ki, lam resimlerini yuğuzup, albüm aletini saxlap qoysanla, bir günlerde qarayısla şu güzel əslime, şu vaxtının özüge qayıtqandak, bu isla dostlar.
1: Doğru.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqu subsidiyalikda Tianshan

Çindeki bostallıklardan Koyunlu'nun harlık tağlarıcı sözlüğen Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı dağdığılık başlandı.

Hürmetli radio dinleyicileri, kaç kanla hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yıkımlık nakş köylerimizini yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örge Sultan.

Hoşuna sağlıç dostlar. Aldı bilen gauda haritse temelgen örüm çiğerinin ki yolla falları qara bağaylı. Davan şimal yolu, yeni itfak yoldan Dondalyan Qarabı Kutsu'nun canıptın şimal qoğa yönelişi. Çanfango şimal yolu, yeni Çentancan yolu da Yamalıq tek otur yolunun şimalın canıp qoğa yönelişi. İtfak yolu, yeni Cinyin yoldan Minhua Kutsu'nun şimalın canıp qoğa yönelişi. Yenen yolu, yeni Galibiyet yolda Hunyetçi Şimal yolunun Şimal'dan Cenab-ı Hakk'a yönelişi Katarlık yol böylekleri de Toslu Şafalları biraz yığır ki Kağa yolla Asas Cihet'in Ramayken Roslar.

0: Hoş, emdiki nöbetimizde dostlar ikiye kavuşurlar. Karayımız Zübeyir'e sanılımız Zörke Çak'a keşkiniz hayırlık olsun deyip gülçeylan yollap sizi rahmet Zöhre, güldürünüzü rahmet. Kalyoka dostumuz sizin mi kızgın karşılığımız güldürünüzü köptün köp rahmet. Çaylarınızı mı rahmet? Gülüm Mamaşan iki avazlı kuşur vaken, icara abi yollağın avazlı kuşur da zaten ne mi digen de yakış mı? Hoş. Buldu ama uçurla tazı ravamız ko. Rahmet uçurunuzga ha, yolla ravan ke uçurla tazı ravan ke mey kapta. Bırak ha. Yolla uçurunuzga köptü ki bırakma. Devamlı uçurla yolla tırışımız demet kulimiz. Sevi hallo vanshan hao panyo sevi leyle de. Hoan yin sevi. Şivan sevi. Ve da ca do nun çişi şuhan şovting 1074 Jotun Vengi Guambo köptün ki bırakma dostlarımız. Uçurla ası damlı hilabda sana buldu. Veşin sıpımızdan numara XC1074 FM. Yeni CC1074 FM dostlar. Okyan 0060 anlaşımız sizin kızın karşılığımız. Çaylarınızı rahmet. Dostlar iki uçalağı karayımız yaptı kerim ustamın iki avazlı kuşur okey akşama.
1: Yolda kuşur okey sultan efendim simase yolu yolu raman.
0: Rahmet uçurunuzga. Tosa gül anlaşımız gül çaylarınızga köptün köp rahmet. Hoşuna sörmetli kez anlaş dostlar. Lerik malı şokkilerimiz bugünkü hayırlı akşam programımızda devamlı kozarınla olsun. Ozarınla da buldu. Yeni bugünkü programımızın kollektif oruluşudaki Ah Tilek namlı nakşı ile başlayalım.

Dostlar, iki uçurlar adamlık arayımız uçurladın. Kali yukarı dostumuz uçurlarınızı tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet yu mufan çi. Örke şaka bir sonra baksam oşu bayramlık tez süratlik yolla neçik gün hak ilim maydı olaydı. Mən hazır izdep bakaya. İzdep mən bir demlikin dostlarına toğır oğan uçurunu bir yetkizey. O zaman ona dektiğinle devamlık hayırlı akşam programımızda bolsun. Lirik Moğlu Şokkilerimiz devamlık o zaman ona da buldu dostlar. Әмдікі нөйтімізді Абдықадыры Яр Илі орылышыдекі Алтын Паша Хан намлық нашынысынымыз. Мәрхәмәт, достар!

Hürmetlik radyo dinleyiciler, tövende Turgunbek orlagan Çıraylı Kız namlı kırgız cınakşını birlikte anlayalı. Merhamet.

0: 0 plus nusisi yeniңizdiki pul tijay şamir ayınız. Juglamı numarını tamak beletik almaştırıp, hem pul tijaysiz, hem hatırcan bulsiz.
1: Saat 14 Solution app detalının 6-0 plus nusisi yeniңizdiki turmuş şamir ayınız. Solution sodi şerçisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16 Solution app detalının 6-0 plus nusisi yeniңizdiki ilgili tikleş şamir ayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Solution app detalı yardım berdi.
3: Saat 17:20 Solution app detalının 6-0 plus nusisi yeniңizdiki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20 Solution app detalının 6-0 plus nusisi yeniңizdiki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20 Solution app detalının 6-0 plus nusisi yeniңizdiki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
6: Saat 22:20 Solution app detalının 6-0 plus nusisi yeniңizdiki tenerke emrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Solution app detalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
8: Başında sağlamış dostlarının ki uçurla karsak Abdikerim Mustafa'nın ki avazlık uçurlu bakken Abdikerim Mustafa yaşma.
9: Yolu süre harikasız kağıtlarının buraya uçurla tuğuzda yolu yolu revan.
8: Buldu rahmet uçurla sonunda başka Ayşem Gülledimiz her bulbuli. Kali ülke dostumuz uçurla ağır rahmet. Varlık dostlarının uçurla yanı bir kitim. Çünkü yolumuzdan rahmet itimiz. Hürmetlik radyo dinleyiciler, program ahırda Mevlan Niyaz ağırlığan Süygü Nakşisi namlıq nakşını huzurunla alsınış olan bugünkü hayırlı akşam programımızdan ahırlaştırımız. Qeyni merhamet dostlar.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçiligidiki sizgi rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız.

Islandaq bolsa, tövəndə Abtunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havaraydın aldı məlumat anlayılı. Ürümçədə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 13-24 keçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 8-22 keçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 7-25 keçə. Qulcuda azraq yağmur yağdı, temperatura 13-23 keçə. Bortalada oturhal yağmur yağıb, keyin azraq yağmurğu özgürdü, temperatura 11-28 keçə. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 geçe. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 13-28 geçe. Şeyhanzide azraq yağmur yağdı, temperatura 15-29 geçe. Sancıda hava tutuq, temperatura 15-28 geçe. Kumulda hava bulutluq, temperatura 13-30 geçe. Turpanda hava tutuq, temperatura 24-35 geçe. Korluda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-32 geçe. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 18-32 geçe. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-32 geçe. Qashqayda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-32 geçe. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-32 geçe.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşede ahırlaştırmız. Programımız yaptırıp anlığan, programımız katnaşkan bar, canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Patigül Mehmet.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansızlanan karşılığımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay, Şinjan'a gelişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvelayli. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Әмді сілеріне 174 қатынан сәнет радиосының бүгінгі бүтін күнлік программларының аңтылыш вақты вә бір қысым программларының қысқычы мәзмұныдың қәвәрдар қылымыз. Азыр аңтылуатқан 174-тін қайырлік сәхәр программымыз аңқырлашқан дейінкен саат 7-дің 30 минут өткенде «Вәттен менің айлен» программысы тектанлар болады. Саат 8-дің 30 минут өткенде «Әтігенлік қәвәрлі» программысы. Саат 9-дің 15 минут өткенде «Әтігенлік yollarıңызды біз сәмірі» программысы. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Optimobilin programısı. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil seti setiviliş doğrusuraki uçurla dektanlar boludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızda Biz Samra programısı. 174 Katman Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Samra programısı, Çüşlük aramızını ehmiyetli kılısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemra programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet Yetkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın, yakşı iş, yakşı adamla arkalık, aktif güçlendirdiğin bu programının ganimet demlerini koldun bir koyma. Saat 17'de Gülgüncüla programısı. Saat 18'de Katnaş Lenisi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Hemra programısı. Saat 20'den 30 minut etken de Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiya ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiya haberleri, çenikiş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanlar boludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programısı, bunun da yakınlık nakşı müzikla köngül aramalar boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmet radio dinleyiciler, emdi abdunum rayonumuzdaki 16 yerinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın malumatını anladınız. Ürümçide azraq yağmur yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 17 Celsius gradusqça. Altayda hava uçuk temperatura 8'dan 17 Celsius gradusqça. Çöçekte hava uçuk temperatura 7'den 20 Celsius gradusqça. Olcada hava bulutluk temperatura 8'den 21 Celsius gradusqça. Bortlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 10'dan 18 Celsius. Kütende azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 20 Celsius gradusqça. Kütende azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 20 Celsius gradusqça. Şihanzıda azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 20 Celsius gradusqça. Sanjıda hava bulutluq, temperatura 9'dan 20 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutluq, temperatura 13'dan 31 Celsius gradusqça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20'dan 34 Celsius gradusqça. Korlada azraq yağmur yağıp kin otırhal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 14'dan 32 Celsius gradusqça. Aqsıda azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradusqça. Atışta hava bulutluq, temperatura 16'dan 31 Celsius gradusqça. Qashqada hava bulutluq, temperatura 18'dan 31 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20'dan 32 Celsius gradusqça. Ürümçide azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 17 Celsius gradusqça bolıdı. 3-4 bal qarbi şimal şamalı çıqıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Vatan mening oilam programımız Şinjan Radio Televiziyası tonsining yeng taratqat sesli shitingda maskaramda anlatıldı. Programımızni sulu shiting absolyutno anşinglarni qarşalamiz. Bu qitimqi programımızda

Hürmetli radio dinleyiciler, amdede iqtanlar Şinjangdaki yeniliklar sayfamızga orunlaştırılgan uçurlarda bolsun. Yakında Elida namlıq kino törünü qozgıtış murasimi Tianshan kino studiyasida ötkizildi. Xalq sanatkari Wang Meng naq meydanda her sahadaki mehmonlar, asaslıq ijodiyat ömeki ve tarat qulay vekilleri bilen bir yerge jam bolup, bu edebiyat sanat törünün resmi yolga qoyilganlığına guvoh boldi. Bu filmni Abdunum rayonluq partiya komiteti tashviqat bo'limi, Tianshan kino studiyasi birlashib planlab ijod qilgan bo'lib, xalq san'atkori degan sharaflik nomga erishgichi Jungoning

Hürmetli radio dinleyiciler, deftanla dağımlıq Şinjanlıq yenilikler sahibimizde bolsın. Yakında Qashqar Osh arasında növetçi ayrıplan bevasıda uçuduğun aviyatsiya liniyesi içildi. Bu Qashqardan Beşikekke növetçi ayrıplan bevasıda uçkan denkin, Kırgızstan'a növetçi ayrıplan katnaydıgan ikinci xalqara bevasıda aviyatsiya liniyesi. Şunaqla bu yıl Qashqarda içilgan ikinci xalqara yolcular transport liniyesi. Bunundan ilgiri Qashqar bilen Osh otursırki beriş gelişte asastıqı taş yol yolcular transporti ve növetçi ayrıplan almışkı tayin etdi. Növetçi ayrıplan bevasıda uçurgan aviyatsiya liniyesinin içilişi iki cayının çigra halkıgan səpirini saatlik katlaş dərecisiyi qısqartdı. Çöngdu aviyatsiya çekilişirkti partiya komitetinin əzası baş boğaltır Huang Liying mundaq dedi. İlgiri Qashqardan Oshqa taş yol arqılıq qatnaş musabisiga 10 saatdan 12 saat kiçi vaqt ketetdi. Ayrıplan almış beriş üçünmü 18 saatdan artıq ketetdi. Hazır bevasıda ayrıplan bilen 1 saatdan barqılı boludu. Bu soda işleri, sayahat, tuqqan yoqlaş, əmgek mulazimeti ve yolucularının almışıp səpərge çıxışıga kolaylıq yaratıp bədi. Aviyatsiya liniyesine növetçi ayrıplanlarının ravan katnışıgı kapalat kılış üçün Qashqar Layning Xalqara Aeroporti herkaisi tarmaqlarını bir tutaş planlap növetçi ayrıplanlarının bütün musabisiga kapalat kılış halkalarını bir mü bir təşürüp, mükemmelleştirip, tamojna, çigra təşürüş qatarlıq birleşme təşürüş oranları bilen birleşip, tamojindan ötküzüş, təşürüş endisini əlalaştırıp, arqı sıpa sanlıq məlumatını özara tutaşdırış, həm törtki bulup, həm qarlışıp təşürüş mexanizmiga tayinib, portnın qatnaşqı kapalat kılış önümünü umum yüzdek östürdi. Qashqar Layning Xalqara Aeroporti Şinjanın muhim aviyatsiya porti ve qaribki İçvichtiki aldınqı səp dərvasısı bolu sıptı bilen aviyatsiya liniye torunu dağımlıq zışlaştırıp, qatnaş dairesini kengaytip, şarıq bilen birleşip, qaribdin çıqırdıgan. Şinjan işçide toru şekillendirdigan. Tarmaq liniyele hem törtki boludigan. Xalqarağa tutuşurgan, strolluq aviyatsiya liniye toru endisini tezden bərpa qıldı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davomlashtiratimiz qani. Do'stimizning kelgan uchurlar qarsak, Abdurim efendimningki uchur bo'lgan Abdurim efendim, xush kelibsiz qarshi olamiz.
1: 174 uyar tek sofa dostlar yakınlar Daniyar yakınlar.
0: Yakışmışsınız.
1: Birik basın. Oğuzun yol kevri. Oğuzun hazır işte yolların hemisi gerek revan.
0: Rahmet pekan uçurunuzga. Yollarınız devamlı revan basın. Aynı isimlik anlıkçımız siz muhşikapsız karşılığımız hayırlı ser. Yakış uçulapsız mı? İşleriniz olmuştuk basın. Onun başka karaydıgan basak. Anlıkçılarımızdan Yusufcan efendim o programımızını yaktırıp anlayıp da hayırlı ser. Hoş geldiniz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayıpsızken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özüde uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
2: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çekte atış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezellik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı mesulatlarını bir günüm gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp serkıl mezmulladın huzurunun.